Bedirhan, Nazlıcan ve ben. Üç ağız, üç yürek, üç yeminli fişek. Adımız bela diye yazılmıştı dağlara, taşlara. Boynumuzda ağır vebal, koynumuzda çapraz tüfek. El tetikte, kulak kirişte ve sırtımız toprağa emanet. Baldıran acısıyla ovarak üşüyen ellerimizi yıldız yorgan altında birbirimize sarılırdık. Deniz çok uzaktaydı ve dokunuyordu yalnızlık. Gece uçurum boylarında uzak çakal sesleri yüzümüze, ekmeğimize, türkümüze çarpar geçerdi.

Göğsüne kekik sürerdi Nazlıcan. Tüterdi buram buram. Gizlice ona bakardık. Yüreğimiz göçerdi. Belki bir çoban kavalında yitirdik Nazlıcan. Ateş böcekleriyle bir oldu, kırpışarak tükendi. Bir narin kelebek ölüsü bırakıp tam ortamıza. Kurşun gibi, mayın gibi tutuşarak tükendi. Oy Nazlıcan, vahşi bayırların maralı. Nazlıcan, saçları fırtınayla taralı. Sen de böyle gider miydin yıldızlar ülkesine? Oy Nazlıcan, oy can evinden yaralı.

Artık yenilmiş ordular kadar eziktik, sahipsizdik, geçip gittik. Parka ve yürek paramparça, gerisi ölüm duygusu, gerisi sağır sessizlik. Geçip gittik, nazlıcan boşluğu aramızda. Bedirhan'ı bir gedikte sırtından vurdular. Yarıp çıkmışken nice büyük ablukaları, omuzdan kayan bir tüfek gibi usulca titredi ve iki yana düştü kolları. Ölüm bir ısırgan otu gibi sarmıştı her yanını. Devrilmiş bir ağaç dağı ışığında gövdesi. Uzanıp bir damla yaş ile dokundum kirpiklerini. Göğsümü çatlatırken nabzının tükenmiş sesi. Sanki bir şakaydı bu. Birazdan uyanacaktı. Birazdan ateşi karıştırıp bir cigara saracaktı. Oysa ölüm sadık kalmıştı randevusuna. Ah. O da nazlıcan gibi bir daha olmayacaktı. Ey Bedirhan, katran gecelerin heyulası. Ey Bedirhan, kancık pusuların belası. Sen de böyle bitecek adam mıydın, konuşsana. Ey Bedirhan, ey mezarı kartal yuvası.

isteklerine karşı kaçak çay içecektik. En önemlisi sana kaçak türküler söyleyecektim. Sana dedim ki gitme. Hatırlıyor musun, sana sen benim özgün müziğimsin diyordum. Çünkü özgün müzik sevdayı,

Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikil ağacı olmadı belki. Ama kendisi namusuyla yaşamış. Şerefiyle yaşamış. Onuruyla yaşamış. Koskoca bir çınardı. Üstündeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğluyum. Tepeden tırnağa Anadolu'yum. Anadolu'yum.

El ne bilir, ben bilirim. Ellerini nefesinde ısıtmayı, ben bilirim. Duman duman erimeyi, ben bilirim. En belalı mahallelere girmeyi, sorgulanmayı, yargılanmayı, voltadaki ayıpları, gönlümdeki kayıpları,

0: reklamlar.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
2: Doğru seçim Doğrucan.
3: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

0: 780 4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.
1: Beni affet, kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

Beni affet. Kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0541 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

0: Burası Radyo Lider İzmir. Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
2: Doğru seçim Doğrucan.
3: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
2: Doğru seçim Doğrucan.
3: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

yaşamaya. Böyle sensiz çaresiz mecburum yaşamaya, mecburum yaşamaya, mecburum yaşamaya.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
2: Doğru seçim Doğrucan.
3: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 3747. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
2: Doğru seçim Doğrucan.
3: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

0541 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası

0: Burası Radyo Lider Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

Sonu gelmez bu yollarda. Acılarla doluyum ben arkadaş. Her şarkıda hüzünlenen, ben o hasretin, ben o gurbetin, ben o toprağın oğluyum arkadaş. Yıkılmadım, ayaktayım. Dertlerimle baş başayım. Zalimlere, kötülere ve de şerefsizlere yenilmedim buradayım.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel

0: deja bir umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
2: Doğru seçim Doğrucan.
3: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 3747. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

0: "Buyur Allah'ım" diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara, Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 3747. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: gülmek için savurdular önümü.
1: Yeryüzündeki acıların hepsini, hepsini tattım. Heder oldum, ekmeğime tütün kattım. Beni milyon kere yaktılar üst üste. Bir anka kuşu gibi anne, bir anka kuşu gibi kendimi külümden yarattım.

Promet ustum. Çiviyle çakılırken taşlara, ciğerimi kartallara yedirdim. Spartak üstüm köleliğin çığlığında. Aslanlara yem oldum, tükendim. Kör kuyuların dibinde Yusuf'tum. Kerbela çölünde Hüseyin. Zindanlarda Cem Sultan. Sehpada Pir Sultan. Kaçıncı ölmem, kaçıncı dirilmem bu? Tanrılardan ateş çaldım. Yüzyıllarca tutuştum, üst üste yandım. Bir anka kuşu gibi anne, bir anka kuşu gibi kendimi külümden yarattım.

0: şahit edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
2: Doğru seçim Doğrucan.
3: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 3747. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

0: Ve en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
2: Doğru seçim Doğru Can.
3: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

0541 4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: Gönülden gönüle.
1: Bu programda ürün yerleştirme uygulanmıştır.
2: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.

0: Gönülden gönüle. Gönüle.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
2: Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A5 koğuşundan Oğuzhan Orhan. Namı der Limon Tepeli Ozi. Burada beraber kader birliği yaptım. Değerli dostlarım Mami, Varlığı, Sait Deniz olmak üzere. Aynı kurumda bulundum. B1 koğuşunda yatmakta bulunan aslan yeğenim Mehmet Erüş'e selam olsun. Gece şu sözü bırakıyorum. Terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var. İstisnalar hariç tüm Limon Tepelilere selam olsun. Herkese Allah kurtarsın. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuşundan Sait Deniz. Aleyküm selam Sait kardeşim. Burada kader birliği yaptım dostlarım. Öncelikle Oğuzhan Orhan, namı der Limon Tepeli, Ozi Gedizli, Mami, Varlı, Resul Pervane ve Durmuş Akgün olmak üzere akabinde aynı kurumda bulundum. Azat Savaş, Fırat Aydın ve Mehmet Erüş'e selam olsun. Gece şu sözü bırakmak istiyorum. Aya taşa takılan kalbini yoklasın. Hepimizi Allah kurtarsın. Sana da selam olsun Murat abi. Aleyküm selam Sait kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuşundan Batuhan Başar, yani Alaçatılı Batu. Aleyküm selam Batuhan kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta kader birliği yaptım abilerime. Oğuzhan Orhan, namı der Limon Tepeli, Ozi Mami, Varlığı, Sait Deniz, Resul Pervane, Güzel Bahçeli, Yörük Durmuş Akgün, Hüseyin Dağdelen, Alişan, Harun Alkan ve dostlarım İstanbullu Kadir, Eci Bucalı, Engin Çağlar, Mehmet Dağdelen, Furkan Karslı'ya selam olsun. Bu ismini saydım abilerime ve dostlarıma Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısını armağan ediyorum. Ve geceyi şu sözle kapatıyorum. Hesap günü elbet gelecek. Herkes zamanını beklesin ve selam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuşundan Alaçatılı Batuhan Başar. Murat abi, senin aracılığın ile aynı kurumda bulundum. Abilerime, kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Başta abim Ayrancılardan Turan Avşar olmak üzere Murat Altun'da, Muhammed Kılıç, Latif Can Doğan, Ömer Cengiz Yüksel, Harun Güven, Ceyhun Karabağlı, Tolga Kartal, Ekrem Şahin, Hamza Faruk Turan, Kutay Öz Esmer, Deniz Bir Sene selam olsun. Zindan soğuk, belki üşürüz, özgür günlerde görüşürüz. Selamünaleyküm Murat abim, ben Atakan Lüder. Aleyküm selam Atakan kardeşim. Başta abim Eyüp Gürgür, dostlarım Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, Beşir Acar, kardeşlerim Atakan Koçak, Uğurcan Bilgi, Bertu Er Öz Yılmaz, Erdinç Ballıkaya, Özgür Bulut, tüm TKA1 koğuşuna, ismini sayamadım, beni tanıyan tüm dostlara, kardeşlere selam olsun. Aynur Polat'tan güzel bir şarkı çalarsan sevinirim abi. Atakan Lüder. Selamünaleyküm Murat abim, ben Sergen Gürgür. Aleyküm selam Sergen kardeşim. Babam, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme, biziz. Bizi tanıyan herkese selam olsun. Sizleri seven Sergen Gürgür. Selamünaleyküm Murat abi, ben Kavun Hasan. Aleyküm selam Hasan kardeşim. Abim, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme abi, biziz. Bizi tanıyan herkese de selam olsun. Sizleri seven Kavun Hasan. Murat abi, ben Murat Ersoy. Abim, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Sana sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Bizleri merak etme abi, bizler çok iyiyiz. Sizleri seven Murat Ersoy. Murat abi, ben Onurcan Pınar, yani Gio. Abim, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Sana saygımı, sevgimi ve selamlarımı gönderiyorum seninle beraber. Tüm koğuştaki dostlarına da sevgiler, selamlar olsun. Bizi merak etme, biziz. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Sizleri seven Onurcan Pınar, yani Gio. Murat abi, ben Paşam Görgür. Abim, atam Eyüp Görgür, ellerinden saygıyla öpüyorum. Abi bizi merak etme, biz hepimiz iyiyiz. Seni çok özledik, seni çok seviyoruz. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle, sizleri seven Paşam Görgür. Abi ben Sergen Görgür, başta reisim Eyüp Görgür, ellerinden öpüyorum. Abim Ertuğrul Görgür, Berdan Kiper, Servet Kiper, Mahmut Tunç, Feridun Çam, Babi kardeşim, Kaan İbrum, Murat Can, Yıldız Baran Kayalar, sizleri seven Sergen Görgür. Murat abi, ben Çakır İsmail. Abim, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme abi, bizler iyi, senin iyi olmanı diliyorum. Özgür yarınlarda görüşeceğiz inşallah. Sizleri seven Çakır İsmail. Ben Sergen Gürgür, başta atam reisim Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Seni dışarıda bekleyenler ve kendine orada iyi bak. Bizi merak etme, dışarı nasıl bıraktıysan öyle devam reis. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun Sergen Gürgür. Ben T2'de yatan Eyüp Gürgür, buradan Hamza, Bayhan, Orhan, Mete ve bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Ben Eyüp Gürgür. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C8'den Veysel Şimşek. Aleykümselam Veysel kardeşim. Aynı ve farklı kurumlarda bulunan dost ve abilere hitaben başlar reisim Ramazan Şimşek olmak üzere ardından Doğan Şimşek, Barış Şimşek, Müslüm Şimşek, Arda Ceren yani Gattar Tony, Emre Tanyeri, Umut Yılmaz, Ali İlhan, Kaan Çavga, Mert Kaleli, Faruk Sadık, Baran Savur, Boran Görer, Devran Karahan, Kemal Demirel, İsmail Yangın. Bu derlere bin selam olsun Enver Yılmaz'dan Su Misali şarkısı armağan olsun. Murat abi ben T1C8'den Veysel Şimşek burada kader birliği yaptım dost ve abilere hitaben başta Volkan Fırtına olmak üzere Görkem Akgüz, Adem Kocapınar, Ege Yalnız, Ali Düzdek, Ahmet Yalçın, Muhammed Can Adaş, Yunus Emre Seher, Rıdvan Altun, Tekin Açgöz, Yalçın, Velet, Vedat Tuncer, Hüseyin Tilep bu derlere bin selam olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle Ahmet Kaya'dan Karayazı bu derlere armağan olsun. Murat abi ben T1C8'den Veysel Şimşek. 3 nolda bulunan dostum, canım kardeşim Arda Ceren yani Gattar Tony'e bin selam olsun. Özgürlük sofrasında buluşmak dileğiyle Aslan kardeşim istisnalar hariç tüm Buca çocuklarına selamın Baki'de Hijamuti'den birader şarkısı Arda Ceren'e armağan olsun. Ben T1C8'den Veysel Şimşek.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler.

Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben 3'de A13 koğuştan Barışcan kart almış. Aleykümselam Barışcan kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan yani Mute. Akabinde Karşıyaka, Aykut Polat, Ali İmran Korkmaz, Ömer Elmastaş, Emin Rutbi, Sercan Bülbül, Emre Yener, Ercan Ekin, Devran Koçan yani Bıra. Barış Ercan, Batuhan Ekşioğlu yani Las Kopat, Alparslan Aldanmaz, Nasır İnan yani Paşa, Mecit Dikici, Ferhat Kırdı. Menemen'de yatmakta olan Cengiz Kart almışa bu derlere bin selam olsun. Sözlerimi şöyle bitirmek istiyorum. Haklı karınca yol veririz, haksız fili yolundan ederiz. Belki bir daha değiliz ama bir tepede de aşılacak yokuş hiç değiliz. Ben 3 nolu A13'den Barışcan Kart almış. Murat abi ben 3 nolu A13 koğuştan Barışcan Kart almış. Başta koğuşumuzun adaleti sağlayan Mustafa Turan yani Mute. Akabinde Karşıyakalı Aykut Polat, Ali İmran Korkmaz, Ömer Elmastaş, Emin Rutbil, Sercan Bülbül, Emre Yener, Ercan Ekin, Devran Koçan yani Bıra, Barış Ercan, Batuhan Ekşioğlu yani Las Kopat, Alparslan Aldanmaz, Nasır İnan yani Paşa, Mecit Dikici, Ferhat Kırdı ve Menemen'de yatmakta olan Cengiz Kart almışa bu derlere bin selam olsun. Şu sözlerimle bitirmek istiyorum. Haklı karınca yol veririz, haksız biri yolundan ederiz. Belki bir dağ değiliz ama bir tepede de aşılacak yokuş hiç değiliz. Ben 3 nolu A13'den Barışcan Kart almış. Selamünaleyküm Murat abi ben 1 noldan Veysel. İkinci aleykümselam Veysel kardeşim. Buradan Aydın Bıçakçı kardeşimize çok geçmiş olsun. Bütün Bıçakçı ailesine de geçmiş olsun. Kardeşim Saadettin Bıçakçı, Jilet Mehmet, Murtakeli, Göksel, Cem Erdem, Görkem Kalemkuş, Ömer Faruk Turgay, Arda Özdemir, Ersin Acar, Ali Şay, Sinan Üzrek, Ömer Üzrek, Halil Üzrek ve abilerin Bornavalı Kemik Erdal abim, Şakir Söylemez, Atakan Ülgün, Soner Emioğlu, Kadir Çelik, Çetin Karagül, Remzi Taşyurt. Satırlarıma son vermeden önce bu sözü gece armağan ediyorum. Herkes şan şöhret peşinde ama bilmiyorlar ki Azrail onların peşinde. Benden tüm abi ve dostlara armağan olsun bu şarkı. Halit Bilgiç'ten Özgür. Özgürlük Mahkumları. Murat abi ben 1 noldan Veysel ikinci. Burada kadar birliği yaptım dostlarım Saadettin Bıçakçı, Yeşilovalı, Jilet Mehmet, Mustafa Argın, Murtakeli, Göksel, Cem Erdem, İstanbullu Kaan Bolat ve abilerim Bornavalı Kemik Erdal, Ümit Alper, Atakan Ülgün, kardeşlerim Ali Şay, Sinan Üzek, Görkem Kalemkuş, Bozo Üzek, Ercan Tekin, Muhammed Kaya Çakıcı, Arda Özdemir, Ömer Faruk Turgay, Ersin Acar, Murat abi bundan tüm abi kardeşlerime selam olsun. Teyki'de yatmakta olan Aydın Bıçakçı kardeşimize de geçmiş olsun. Murat abi gece bu sözle veda etmek istiyorum. Kimse kimseyi sevmiyor ama herkes herkesle iyi. Bu şarkı benden tüm abi kardeşlerime gelsin. Müslüm Gürses'ten bir fırtına kopacak, yer yerinden oynayacak. Ben Bornavalı Veysel ikinci. Selamünaleyküm Murat abi ben T1A7'den eski İzmirli Ozan Yazar. Aleykümselam Ozan kardeşim. Canım kanım olan iki gözüm Özcan Yazar Aslan kardeşlerim Berkay Özel Diğer Bininci Deniz Şahin Eren Kotanoğlu Ayhan Baysan Osman Karakalpak Gürbüz Kıyatçı kardeş koğuşumuz olan B18'de bulunan Aslan abim Halil.

0: Karagöz, Mehmet Karagöz, Fırat Korkmaz, Volkan Şendil, Mete Dökme, Halil Üzcek, Nuri Özden, Engin Zengin, Cikselo, Murat Koşar, Kerim Bakır, sizleri seven sayan eski İzmirli Ozan Yazar. Ben T1'den eski İzmirli Özcan Yazar, başta kanım canım yüreği güzel abim Ozan Yazar, kardeşlerim Berkay Özel, Diyar Bininci, Deniz Şahin, Eren Kotanoğlu, Gürbüz Kıyaççı, Osman Karakalpak, Mert Kaya, aynı kurumda bulundum. B18'den iki gözümün çiçeği, abilerin gülü Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, burada her zaman bir kardeşinizin olduğunu unutmayın. Fırat Korkmaz, Nuri Özden, Yücel Özden, Vahap Aksoy, Murat Koşar'a da bin selam olsun, sizleri seven eski İzmirli Özcan Yazar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A7'den Berkay Özel. Aleykümselam Berkay kardeşim. Buradan senin aracılığıyla abi dost kardeşlere seslenmek istiyorum. Başta kanımdan olmasa da canımdan olan aslan abilerim eski İzmirli Ozan Yazar, Özcan Yazar kardeşlerim Diyar Bininci, Deniz Şahin, Gürbüz Kıyaççı, Eren Kotanoğlu, Murat Koşar, Osman Karakalpak, Vahap Aksoy kardeş koğuşumuz, B18'de bulunan abilerim Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Fırat Korkmaz, Mete Dökme, B18 koğuşuna selam olsun yine senin aracınla, kadın kapalıda yatan sevdiğim Rumeysa Kınık radyo başına. Bir tanem seni senden bile çok seviyorum. Kendine dikkat et, sevgilerimle Bayraklılı Berkay Özel. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A7'den Kale'den Eren Kotanoğlu. Aleykümselam Eren kardeşim. Başta aslan dayım Mustafa Yıldırım, aslan abilerim Özcan Yazar, Ozan Yazar, Gürbüz Kıyaççı, Berkay Özel, Diğer Birinci, İsa Aslan, Osman Karakalpak, Murat Koşar, Vahap Aksoy kardeş koğuşunda, B18'de olan abilerim Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Fırat Korkmaz, Mete Dökme, Kerim Bakır'a selamlarım bakidir. Başka kurumlarda olan Yasin Gökalp, Mustafa Kunt, Bilal Yavuz'a da bin selam olsun.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben C4A8'den İbrahim Akbaş. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Canım kanım yakışıklı abim Cengiz Hanlı Ferhat Arslan başta olmak üzere. Kardeşlerim, dostlarım, abilerim Orhan Yağcı, Mami Tutkun, Mehmet Evin, can dostlarım Sait Sayım Atalay, Tan Yıldız, Murat Vatansever, Doğukan Erdoğan, Oğuzcan Aslan yani Kopo, Ahmet Deder, Enes Suracı, Yusuf İslam, Emin Tuğrul. Cengiz Hanlı Ferhat Arslan abim der ki dua kapı çalmaktır, sonrasına karışmak haddi aşmaktır. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4A8'den Doğukan Erdoğan. Aleykümselam Doğukan kardeşim. Canım kanım yakışıklı abim Cengiz Hanlı Ferhat Arslan başta olmak üzere. Kardeşlerim, dostlarım, abilerim Orhan Yağcı, Mami Tutkun, Mehmet Evin, Sait Sayım, Oğuzcan Aslan yani Kopo, Ahmet Deder, Atalay Tan Yıldız, Murat Vatansever, İbrahim Akbaş, Feyyaz Pesket, Enes Suracı, Yusuf İslam, Emin Torul, Cengiz Hanlı Ferhat Arslan abim der ki 100 türlü oyun görüp 100 türlü tecrübe geçirip akıbeti gören kişi bir tek oyun görene benzemez. Selamünaleyküm Murat abi, T4A8 yani Cengiz Hanlılar koşan Atalay Buratan Yıldız, kısacası Ati. Aleykümselam Atalay kardeş. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım kanım özüm Ferhat Arslan abim olmak üzere kardeşlerim, abilerim, dostlarım Orhan Yağcı, Mami Tutkun, Mehmet Evin, Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Oğuzcan Aslan yani Kopo, Ahmet Deder, Murat Vatansever, İbrahim Akbaş yani Köfte, Feyyaz Pesket, Enes Turacı, Yusuf İstanbul, Emin Torul, Cengiz Hanlı Ferhat Arslan abim der ki görmek istediklerini yap, duymak istediklerini söyle, yaşamak istediklerin yaşa, ne verirsen onu yaşayacağını da unutma. Selamünaleyküm Murat abi, T4A8 yani Cengiz Hanlılar koğuşundan Sait Sayım. Aleykümselam Sait kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım kanım özüm Ferhat Arslan abim olmak üzere kardeşlerim, abilerim, dostlarım Orhan Yağcı, Mami Tutkun, Mehmet Evin, Doğukan Erdoğan, Oğuzcan Aslan yani Kopo, Ahmet Deder, Murat Vatansever, Atalay Tan Yıldız, İbrahim Akbaş yani Köfte, Feyyaz Pesket, Enes Turacı, Yusuf İstanbul, Emin Tuğrul, Cengiz Hanlı Ferhat Arslan abim der ki kim olduğunuzun bir önemi yok. Unutmayın ki bir kibri çöpü koca bir daha yok etme yeter. Selamünaleyküm yakışıklı mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı. İşçi aleyküm selam sağ olasın Çağrı'm, estağfurullah. Aynı kampüste ve ayrı akvaryumlarda kader birliği yaptığım dostlara hitaben, başta öz abim olan Pusat Evran olmak üzere Ayhan Yalçınkaya, Ferman Altun, Volkan Alınca, Paslı Kemal, Eriş, Doğuş Demir, Hakçan, Ergün, Erdoğan Kanık, Akçan Kanık, Arda Kapısız, Ozan Kartal, Arman Murca. Murat abi bu kardeşlerime selam ediyorum. Özgür günlerde görüşmeyi dilerim. Zindan soğuk, zincir yaş, belki biraz üşürüz. Hele başımız zindandan çıksın. O zaman görüşürüz. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Murat abim ben T2B10

0: Boştan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi aynı kurumda ve aynı kampüste kadar birliği yaptığım derlere hitaben Çetin Gezek, Şaban Delen, Menderesli Yaşar Dursun, Şahçıyan Kurt, boksör Mahmut Aygün, Yakup Yıldırım, Atakan Özü Uyanık, Hümmet Tek, Altay Datlı, Gamsız Taner Deringöl, Halil İbrahim Kayıkçı, Barış Akça, Emre Atmaca bu derlere selam olsun. Gözümün altı kızarırsa çay yarıda, kahve hatırda kalır. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Yakışıklı abimiz Murat Bingöl, ben T2B10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Tam bitti derken Allah yetişir kulunun yardımına. O bitti demeden bitmez, ol derse hemen olur, kün fe yekün. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Değerli abim Murat Bingöl, buradan sevdiğim kardeşlerime seslenmek istiyorum. Arda Kapısız, Veli Çelenk, Tufan Sürget, Urlalı Yiğit Çağlar, Emre Atmaca, Mustafa Can Çok Güven, Emir Yıldırım, Hümmet Tek, Gamsız Taner, Deringöl, Doğuş Demir, Ersan Demir, Onur Çelik, Satocan Gezek kardeşlerime selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Benden aldıklarını iyi sakla, bir gün mutlaka tahsilata geleceğim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi Lazer Miran. Selamünaleyküm. Bizim için çok değerli olan Murat Bingöl abimiz, ben T2B10 koğuşundan Yiğit Çağlar. Sağ olasın Yiğit kardeşim. Aleyküm selam. Buradan B10 koğuşunun lideri boksör Çağrı abim başta olmak üzere Çetin Gezek abime, Şaban Delen, Uğur Çelik, Zabıt Arslan, Yaşar Dursun, Altay Datlı, Bülent Kalaylı, Halil İbrahim Kayıkçı, Abdullah Akça, Hasan Çömlek, Barış Akça akabinde aynı kampüste ve Ayrak Varyumlarda olan Urla çocuklarına da selam olsun, istisnalar hariç. Dostluklar baki, Urlalı Yiğit Çağlar.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero tüm mahkumlara hayırlı tahliye.

0: Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKB10 Koğuş'tan Şaban Delen. B10 Koğuş'un lideri Can kardeşim Mersin Pınarlı boksör Çağrı. İşi başta olmak üzere aynı ortamda kader birliği yaptım canlara hitaben. Çetin Gezek, Ahmet Bereket, Aydın Bıçakçı, Emre Atmaca, Urlalı, Yiğit Çağlar, Umut Kara Ağaç, Yaşar Dursun, Hasan Çömlek, Onur Çelik, Mehmet Belen, Hümmet Tek, Zabit Arslan, bu derlere bin selam ediyorum. Abi senden bir ricamız olacak. Babam üstümden ölüyorum kederinden şarkısını çalarsan bizi çok mutlu edersin. Şaban Delen. Murat abim, ben T2B10 Koğuş'tan Kuruçaylı Çetin Gezek. Aleyküm selam Çetin kardeşim. Başta Aslan Yürekli kardeşim, boksör Çağrı, işçi olmak üzere Şaban Delen, Uğur Çelik, Urlalı, Yiğit Çağlar, Burçan Yatmaz, Burhan Yatmaz, Gökhan Ecellioğlu, Sergen Erdemli, Cemal Er Yılmaz, Serkan Otoker, Atakan Özü Uyanık, Soner Elekçi, Seyfettin Elekçi, bu canlara bin selam olsun. Adamlık bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Çetin Gezek. Selamünaleyküm mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim, ben T2B10 Koğuş'tan Mersin Pınarlı boksör Çağrı, işçi. Aleyküm selam Çağrı kardeşim, sağ ol Çağrı. Aynı ortamda kader birliği yaptım dost kardeşlerime hitaben. Çetin Gezek, Şaban Delen, Altay Datlı, Urlalı, Yiğit Çağlar, Mehmet Belen, Emre Atmaca, Onur Çelik, Umut Kara Ağaç, Hasan Çömlek, Halil İbrahim Kayıkçı, Menderesli, Yaşar Dursun, Hümmet Tek, Taner Deringöl, Murat abi gece bir söz bırakmak istiyorum. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. İstisnalar hariç bizi tanıyan herkese selam olsun. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Selamünaleyküm Murat abi. Biste 2 B10 Koğuş'tan Hasan Çömlek ve Emre Atmaca. Aleyküm selam kardeşlerim. Başta B10 Koğuş'u lideri Aslan abimiz boksör Çağrı işi başlı olmak üzere. Aynı ortamda kader birliği yaptığımız abilerimiz ve dostlarımız olan Çetin Gezek, Şaban Delen, Halil İbrahim Kayıkçı, Urlalı, Yiğit Çağlar, Zabit Arslan, Barış Akça, Menderesli, Yaşar Dursun, Azat Varan, Tufan Sürget, Agire Seyfettin, Soner Elekçi, Uğur Çelik, bu canlara selam eder, özgür günlerde buluşmayı dileriz. Hasan Çömlek ve Emre Atmaca. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B10 Koğuşu'ndan Menderesli Yaşar Dursun. Aleyküm selam Yaşar kardeşim. B10 Koğuşu'nun lideri olan Aslan dostum boksör Çağrı işçi olmak üzere Çetin Gezek, Şaban Delen, Emre Atmaca, Urlalı, Yiğit Çaylar, Taner Deringöl, Baki Ertürk, Hürmet Tek, Altay Datlı, Bülent Kalaylı, Şehmuz Durmaz, Mehmet Belen, Halil İbrahim Kayıkçı, bu canlara selam olsun. Yol karadığında elveda diyen haindir. Menderesli Yaşar Dursun.
1: Selamünaleyküm Can abim Murat. Benim için değerli olan kadın kapalıda bulunan Dilek Karakaya. Kalbim seni tanıdıkça yalnız senin için atmaya devam ediyor. Her ne kadar yan yana olamasak da aynı ritimlerde birbirimizi bulduğumuzu hissediyorum. Çünkü kendine atan kalbim her saniyemde senin için atmaya başladı. O yüzdendir ki sen benim gökyüzümde tuttuğum dileğim, yeryüzünde ettiğim duamsın. Seni seven Fırat Çelenk, sevgilerimle. Aleyküm selam Fırat'ım. Can abim Murat, selamünaleyküm. Biz T1 B8'den Fırat ve Veli Çelenk. Aleyküm selam Fırat ve Veli kardeşlerim. Aynı ortamı paylaştığımız abi dost kardeşlerimize senin aracılığınla selam göndermek istiyoruz. Kurtuluş Şakarlı, Fırat Çağrı Beyke, Mustafa Fidan, Umut Sezer, Boran Baran, Yusuf Ateş, Boran Can Akalık, Hasan ve Hüseyin Ekinci, Berkay Çelebi, Yiğit Selbest, Mehmet Cengiz, Agit Kaya, Alp Şahin Erdem, Yunus Emre Doğan. Ayrıca geceye bir söz bırakmak istiyoruz. Söz gümüş, sükut altınsa efendilik pırlantadır. Kendini bilen herkese bizim nazarımızda selam olsun. Herkes beyazı seviyor diye biz siyahtan vaz mı geçelim? Biz T1B8'den Fırat ve Veli Çelenk, buradan bizim için kıymetli dostlara selam göndermek istiyoruz. Faik Temiziş, Burak Ceylan, Mert ve Eko Kahraman, Ferhat Turgay, Muhammed Aydın, Oktay Özdemir, Sedat Bulut, Fatih Boran, Oğuz Soluk, Baran Yıldız, Resul Kartal, Koyraz Sayıcı, Çağrı İşçi, Devran Yüksek, Emir Yıldırım, Volkan Kızılyel, Bilal Çetin, Polat Denerli, Azat ve Fatih Özışık, Muhittin Karakaş, Doğan Duman, Vedat Duman, Amrah Duman, Celal Eken, İbrahim Taşyan, Ali Arap Aslan, Erhan Teker, bu değerli canlara selamlar olsun.
2: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2C1'den Zübeyir Akgülüş'üm. Aleykümselam Zübeyir kardeşim. Yani Zaza öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerin Dadaş Furkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere bana abilik yapan profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk. Değerli abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Sedat Salman yani Maraş, Batuhan Karanfil, Turgay Tokcan, Metin Büyükcan, Çamlı Kuleli, Sarı Samet Öztunç, Ramazan Çıtırgı, Limontepeli Hakan Doruk, Teyze Oğlu, Devrim Özel, Sokakların Çocuğu Aliço, Şafak Yüksel Tepecikli, Elmas Toprak'la, Muhittin Önel yani Michelango ve Aslan abim Berk Tunce selam olsun. Aynı kurumda yatan can yoldaşlarım Ali Der, İsa Yıldızhan, değerli kız kardeşim Mine Doğan ve kıymetli Pınar Altunsoy'a selam olsun. Profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk abimden gece bir söz. Altımızda tank da olsa bizim masamızda size tabure bile yok. Bu dertlere Gökhan Doğanay'dan Hangi Duraktayım şarkısı armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, mahkumların sesi değerli Murat abim. Ben T2C1'den Berk Tunca, estağfurullah. Aleykümselam Berk kardeşim. Başta koğuşumuzda liderlik yapan Dadaş Burkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere ortağım canım abim profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, aslan kardeşim Zübeyir Aküzüm yani Zaza, Ahmet Güneş, Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil, Çamlı Kuleli, Samet Öztunç yani Sarı, Sedat Salman yani Maraş, Denekeli'den Metin Büyükcan ve Gamsız Taner Deringöl Tepecikli, Elmas Toprak'ta Limontepeli Hakan Doğru'a selam olsun ayrıca. Kadın kapalı B1 koğuşuna yatan gönlümün sultanı, hayatımın aşkı kadınım Ayla Özyurtsel'e selam olsun. Bebeğim seni çok özledim. İyi ki benimsin, iyi ki seni tanımışım. Kavuşacağımız gün ellerini tutup gözlerinin içine bakıp seni çok sevdiğimi söyleyeceğim. Günün hayaliyle yaşıyorum. Allah'ın izniyle bu zor günleri atlatacağız. Seni seviyorum Bebetom. Kıymetli eşim Ayla Selma Yüner'den elbet bir gün buluşacağız şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Bornova'dan Turgut Tokcan. Aleykümselam Turgut kardeşim. Öncelikle adaletinde zerre şüphe olmayan abilerim Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere C3 koğuşuna bulunan dostum Kubilay Çağlar, ayrıca C1'de bulunan can abim İlhan Çelik, değerli dostum Adem Çalt, Mehmet Tunç Kaleli, Agit Devirtaş akabinde selamını esirgemen C3 A1 koğuşuna bulunan Yavuz Kırçiçek kardeşime ve bu değerlere bin selam olsun. Murat abi, Dadaş Burkan Özen ve Bengin Orhan abime tüm Ahmet Kaya şarkılar armağan olsun. Gece bir söz. Hak seni hür yaratmışken hır seni kör etmesin. Bornova'dan Turgut Tokcan. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Çamlı Kuleli Sarı Samet Öztürk. Aleykümselam Samet kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli Dadaş Burkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde değerli abi kardeşlerim Batuhan Karanfil, Ramazan Çıtırgı, canım kanım aslan abim Ahmet Güneş, Limontepeli Doruk, Turgut Tokcan, can abim Elmas Toprak, Metin Büyükcan, Bucalı Maras, Burak Özkul, Serhat Dalas ve aynı kurum ve farklı kurumlarda bulunan değerli

0: Abi kardeşlerim Şahin Engin, Mustafa Uslar, Yakup Yıldırım, Emirhan Zırhlı, Enes Can Demirci, Ozan Madras, Bucalı Sansar, Ömer Kütükçü'ye bin selam olsun. Gece Ahmet Güneş abimin sözüyle kapatıyorum. Vefa her yiğidin harcı değildir. Bazı insanlara hep haindir. Sizleri seven ve daima sevecek olan kardeşiniz Sarı Samet Öztunç. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK C1'den Bucalı Maras Sedat Salman. Aleykümselam Sedat kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde birlikte kader birliği yaptım. Abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Ramazan Çatırgı, Elmas Toprak'ta, Zübeyir Aküzüm, Samet Öztunç, Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil, Murtakeli, Çetin Ayçiçek, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Gamsız Taner, Deringöl'e Ali Mustafa Fidan, Berk Tuncay, Emre Tomruk, Serhat Dalas, diğer derlere de bin selam olsun. Gece bir söz eleştiriyorsunuz çünkü yaptıklarımızı yapmaya cesaretiniz yok. Sizi seven kardeşiniz Maras, bu derlere Ferhat Tunç'tan yaşamak direnmektir şarkı sarmağın olsun. Ayrıca T2 C2'de olan abim Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 C1'den Menemenli Serhat Dalaz. Aleykümselam Serhat kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptığım abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Ramazan Çatırgı, Turgut Tokcan, İsmail Dağcı, Burak Özkul, Bucalı Maras, Şafak Yüksel, Sercan Keskin, Elmas Toprak'ta Muhittin Üner, Ege Terekeli'den Metin Büyükcan ve Gamsız Taner Deringöl, Melih Yeşildal, Menemen Açık'ta bulunan öz abim Kadir Dalas ve bu derlere bin selam olsun. Bu derlere Ferhat Tunç'tan bir kanarda türküsü armağan olsun. Ben Menemenli Dalaz. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 C1'den Bozyakalı Burak Özkul. Aleykümselam Burak kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Burkan Özen'le mahalle büyüğüm Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim Batuhan Karanfil, Turgut Tokcan, Can abim Ahmet Güneş, Sarı Samet Öztunç, Ramazan Çıtırgı, Emre Tomruk, Limon Tepeli, Hakan Doruk, Bucalı, Maras, Sercan, Keskin, Serhat Dalaz, Tenekeli'den Elmas Toprak'la Metin Büyükcan, Taner Deringöl, T2 C2'de bulunan mahalle büyüğüm Şahin Engin ve Bozkurt Ahmet Kaan Yapıcı, T1'de yatan Can abim Muhammed İsa Erin, bu derlere bin selam olsun Dadaş abim der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla ben Bozyakalı Burak Özkul. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 C1'den Bornovalı Batuhan Karanfil. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Başta koğuşumuzun liderleri olan Can abilerim Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kadar birliği yaptım abi kardeşlerim. Turgut Tokcan, Ahmet Güneş, Ramazan Çatır, Bucalı Maras, Hale Mustafa Fidan, Sercan Keskin, Zübeyir Aküzüm, Berk Tuncay, Sarı Samet Öztunç, Derviş Uzun, Ege Koca, Er İsmail Dağcı, Murtake'den Çetin Ayçiçek, Melih Yeşildal, Şafak Yüksek, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Taner Deringöl, Elmas Toprak'la aynı kurumda bulundum abilerim Şahin Engin, Mustafa Uslar, Serkan Yılmaz, Yunus Turan, bu derlere bin selam olsun. Gece Müslüm Gür seslen, ister öldür ister güldür sandalcı şarkısı armağan olsun.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler.

Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Tenekeli'm Metin Büyükcan. Aleyküm selam Metin kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Furkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım. Abi kardeşlerim, amcam Taner, Deringöl, Hale, Mustafa, Fidan, Ahmet Güneş, Bucalı, Maras, Ramazan Çıtırgı, Sarı Samet Öztunç, Elmas Topraklar, Çetin Ayçiçek, Murat Dalkıran, Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Turgut Tokçam, Batuhan Karanfil, Sercan Keskin, aynı kurumda bulunan abilerim C2 koğuşundaki Şahin Engin, Mustafa Usler, Aslan kardeşim Metecan Bedilli, Ulaş Şahin, Bartu Şahin ve tüm Tenekeli çocuklarına bin selam olsun. Gece bir şarkı Ebru Gündeş'ten ikimizin yerine armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Çukur Mahalle'den Muhittin Öner. Aleyküm selam Muhittin kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım. Abi kardeşlerim Tepecik, Tenekeli'den Kral kardeşim Elmas Toprak'ta, kardeşim Ahmet Güneş, Gaziemir'den Şafak Yüksel, Devrim Özel, Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Ramazan Çıtırgı, Sarı Samet Öztunç, Burak Özkul, Bucalı Maras, Zübeyir Aküzüm, Ege Kocaer, Murtake'den Çetin Ayçiçek, ayrıyeten Kadın Kapalı B2'de bulunan Elmas kardeşimizin değerli eşim Meltem İrem Çelik Öz,

0: Toprak'ta Canan'a ve Damla'ya selam olsun. Geceyi Elmas kardeşimizin sözüyle bitirmek isterim. Etme sırtını duvardan başkasına emanet. En kralının bile vardır içinde bir nebze de olsa ihanet. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2C1'den Elmas Toprak'ta. Aleykümselam Elmas kardeşim. Senin aracılığınla kadın kapalı yatan, yaşamak için herkesin bir sebebi vardır. Benim de sebebim olan sevgilim Meltem Toprak'ta. Bu karanlığın aydınlığa dönmesine az kaldı. Seni bu cehennemden kurtaracağım. İrem Çelik Öze, Canan Bağtur ve Damla Doğacı'ya selam olsun. Akabinde değerli dostlarım. Koğuşumuzun liderleri Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere değerli abim yani Muhittin Öner yani Michelango. Murtaken'in yaramaz çocuğu Çetin Ayçiçek dostum Şafak Yüksel mahalle büyüğüm ve mahalle çocuğum olan Gamsız Taner, Deringöl Metin Büyükcan, Zübeyir Aküzüm, Turgut Tokcan, Bucalı Maras, Sarı Samet Öztunç, ondan daha sarı olan Ege ve benim gönlümde farklı bir yeri olan Ahmet Güneş, Burak Özkul, TKC2'de bulunan Şahin Engin, Bartu Ulaş, Şahin kardeşler ve Tenekeli Hızlı Çocuğu Metecan Bey Dilli'ye selam olsun. Gece bir şarkı Ebru Gündeş'ten Tanrı istemezse. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2C1'den Murtakeli Çetin Ayçiçek. Aleykümselam Çetin kardeşim. Başta koğuşumuzun liderleri olan Dadaş Furkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere devamında Tepeci'nin kral abisi Elmas Toprak'ta Öz abim Mehmet Ali Özgün Çukur'dan Muhittin Öner Tenekeli'den Metin Büyükcan Gamsız Taner Bucalı Maras Samet Öztunç Ahmet Güneş, Metin Ergün, Batuhan Karanfil ve farklı kurumlarda bulunan dayım Gökmen Zülükçü, amca Rıdvan Ayçek, kardeşlerim Ali Koyuncu Sarı, Çetin, Ümit, Şahin Gülcan Ayçek ve değerli yengemiz Meltem Toprak'ta selam olsun. Geceyi abimin sözüyle kapatmak istiyorum. Hayat öyle bir şeydir ki acıyı tatmadan mutlu olamazsın. Selamünaleyküm Murat abim. Ben T214 koğuşuna yatmakta olan Emirhan Toprak. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli abim Süleyman Üçer başta olmak üzere Gediz'de Fıstık Ali. Erol Torlup, Namıder Kara Erol, Hüseyin Torlup, Yılmaz Ökmen, Mustafa Yetişen, Namıder Bornavalı, Miço, Gökhan Aladam, Mehmet Sait Aras, Sebahattin Kış, Burak Ayaz akabinde TKB9 koğuşun adaletini sağlayan değerli dostum Zeydan Dal ve abi kardeşlere selam olsun. Son olarak kadın kapalı C13 koğuşunda yatmakta olan canım yerim Burcu Pekacar başta olmak üzere bütün abla kardeşlere tez vakitte sevdiklerinize kavuşmanız dileğine geceye bir söz bırakmak istiyorum. Çivimizin çakıldığı bu hapishanelerde kimse paslanmamızı beklemesin. Elbet bir gün çıkacağız. Kimse kendini kaybetmesin. Roja'dan Dis Adılan şarkısını çalarsan sevinirim sevgili Murat abim. Tüm kadar mahkumlarına hayırlı geceler. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B14 koğuşuna yatmakta olan Gökhan Alada. Aleykümselam Gökhan kardeşim. Koğuşun adaletini sağlayan aslan abim Süleyman Üçer başta olmak üzere. Gediz'de Fıstık Ali, Erol Torluk, Namıder Kara, Erol Hüseyin Torluk, Yılmaz Ökmen, Emirhan Toprak, Mustafa Yetişen, Namıder Bornavalı, Mıçı, Mehmet Sait Aras, Sebahattin Kış, Burak Ayaz, Ege Adalı akabinde Ekinoğlu'da yatmakta olan Çağlar Girgin, Şenol Başkut, Ercan Sayar, Yunus Ürgen, Mesut Ademir, Eşref Peke, Zeydan Dal, İbrahim Meftun, Yıldız kardeşlerime selam olsun. Son olarak kadın kapalı C13 koğuşuna yatmakta olan canım yerim Burcu Pekacar başta olmak üzere tüm abla kardeşlere tez vakitte sevdiklerinize kavuşmanız dileğimle gece bir söz bırakmak istiyorum. Geçmem namert köprüsünden vursunlar beni, yatmam çakal yatağında aslan boğsun beni. Müslüm Gürses'ten Seneler şarkısını çalarsan sevinirim. Süleyman Üçer tüm kader mahkumlarına hayırlı tahliyeler diliyorum.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Can abim Murat. Ben Kurtuluş Çakarlı. Aleykümselam Kurtuluşum. Kenan Kaya, Kadir Has Ateş, Mevlüt Birlik, Ersin Birlik, Ekrem Birlik ve tüm birlik ailesine. Bilal Yavuzer, Cikselo, Hüseyin Bayraktar, Samet Özdemir, Osman Karakalpak, Tatü İsmet, Emir Özdemir, Yakup Kaya, Murat Kaya, Sebat Hakat, Volkan Kızılyel, Ömür Oturak, Orhan Tombulkaya, Hasan Şit. Tüm bu dost abi kardeşlerime selamlar olsun sevgilerimle. Ben Eski İzmirli Kurtuluş Çakarlı. Can abim Murat, ben Kurtuluş Şakarlı, can dostum Şevket Bayrak, Savaş Aktaş, Ağdayı Taşkın, Elef Dost, Serdar Özcan, can kardeşim Yiğit Deniz Şakarlı, Kadir Şakarlı, Umut Şakarlı, Murat Küçükbaş, Eyüp Hamarat, Murat Koşar,

0: Emin Kızılay, Emin Kızılay, Velat Çelik, Gökhan Çalışkan, Doğukan Vural, Vahap Aksoy, Gökhan Ecellioğlu, Ali Arap Aslan, Mehmet Akgül yani Külli, Özgür Karaba, tüm bu dost abi kardeşlerime bin selam olsun, sevgilerimle Eski İzmirli Kurtuluş Şakarlı. Can abi Murat, ben Kurtuluş Şakarlı. Can kardeşlerim Fatih Boran, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Boran Baran, Selçuk Tüter, Ahmet Cintan, Fırat Çağrı Beyke, Mustafa Fidan, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Boran Can Akalık, Mustafa Sunan, Yusuf Ateş, Berkay Çelebi, Yiğit Yılmaz, Ayit Kayar, Umut Sezer, Hasan ve Hüseyin, İkinci Samet, Baran, İsmail Yaramaz, Tarkan Yaramaz, Esat Akdeniz, Samet Akbulut, Murat Yurdagül, tüm bu abi kardeşlerime bin selam olsun, sevgilerimle ben Eski İzmirli Kurtuluş Şakarlı.
1: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir umre için.
2: Alemin Kralı Lider FM'den esnafa büyük destek. Ürünlerinizin tanıtımı ve hedef kitleye ulaşması için reklam fiyatlarını indirdik. Lider FM reklam hattı 0541 780 4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir.
0: Selamünaleyküm Murat abi. T1A13'ten ben Kubilay Bozbey. Aleykümselam Kubilay'ım. Aynı kaderi paylaştım dostlarım ve kardeşlerim. Feriz Saçlı, Gökhan Balcı, Kedi Yusuf, Murat Gökçay, Zeki Bahur, Murat Kıyak, Can kardeşlerim, Devran Tercan, Yılmaz Ertuğrul, Harun Ar. Aynı kampüste bulundum kuzenlerim ve yeğenlerim Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, Aslan yeğenim Yiğit Bozbey, Seyitan Bozbey ve C4'te bulunan cezaevlerinde bulunan abilerim Özkan, Sole, Serkan Bozbey, azat günlerde görüşmek üzere. Yüce Allah'a emanet olun, sizleri seven Sayın Kubilay Bozbey. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A13'ten Murtakeli Yılmaz Ertuğrul. Aleykümselam Yılmaz kardeşim. Öncelikle aslan abim Kubilay Bozbey, dayım Feriz Saçlı, Kedi Yusuf, namı der Çikoday, Müslümcan Kuzguncuk, Murat Kıyak, akabinde derdi dostlarım Harun Ağar, Yunus Sepetören, Ali Durak, İbrahim Halil Almaz, Semih Canbaz, Apo Erten, Muhammed Özcan, Muhammed Bilgin, Bilgili, koğuşumuzun Gülen Yüzü Batuhan, Yavuz Kurt ve İbrahim Hakkı Kartal. Ayrıca koğuşumuzun aslan çavuşu Devran Tercan olmak üzere tüm abi dostlara selam ediyorum. Tüm Murtake çocuklarına selamlar olsun. Geceyi Kubilay Bozbey abimin şu sözüyle bitirmek isterim. Biz önceden küçük şeylerle mutlu olan insanlardık. Sonra aklımıza sevda diye bir şey soktular, toparlanamadık. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A3'ten Çay Mahalle'den Harun Ağır. Aleykümselam Harun kardeşim. Başta yakışıklı ve karizma abim Kubilay Bozbey, derli büyüm Ferit Saçlı, Murat Kıyak, Gökhan Balcı, Kedi Yusuf, Aslan Dayı, Müslümcan Kuzguncuk, Namıder Çiko, Murat Gökçay, Zeki Bahur ve dostlarım Yılmaz Ertuğrul, Devran Tercan, İbrahim Halil Almaz, Yunus Sepetören, Ali Durak, Batuhan, Yavuz Kurt, Muhammed Bilgin, Bilgili. Bu derli canlara bin selam ediyorum. Semih Çek'ten Bir Yolunu Bulamadım şarkısı aslan abim Kubilay Bozbey abime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, T1A13'ten Bayraklı Çay Mahalleli Harun Ağırbaşlı Kubilay Bozbey abimin kuzeni Cengiz Hanlı Ferhat Aslan abime selam olsun. Aynı kurumda bulundum abi dostlarım Keko Fırat Öztaş Deren, Berkant Boran, Boran Baran, Taha Özkaya, Emirhan Erdoğan, Fatih Boran, Muzaffer Tatlı, Nazım Can Pehlivan, Erkan Pehlivan, Yiğit Altın, Egemen Gürbudak, Arif Alaca, Uğur Çakır, Ercan Ekim, bu canlara bin selam olsun. Azadi günlerde görüşmek dileğiyle, sizleri seven Harun Ağar. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A13'ten Devran Tercan. Aleykümselam devam. Duruşuyla, karakteri ile örnek aldım can abim Kubilay Bozbey, dayım Ferit Saçlı, derli abi kardeşlerim Kedi Yusuf, Murat Kıyak, Müslümcan Kuzguncuk yani Çiko, Zeki Bahur, Gökhan Balcı, akabinde derli kardeşim Yılmaz Ertuğrul, Harun Ağar, İbrahim Halil Almaz, Gülen Yüz, Batuhan, Yavuz Kurt, Ali Durak, Akın Cem, İbrahim Hakkı Kartal, Muhammed Özcan, Muhammed Bilgin, Bilgili ve selam olsun derli büyüm Ferit Saçlı'nın derlisi Kadın Kapalı'daki Neşe Alkan'a selam eder. Son olarak geceye şu sözle son vermek

0: Senin unutulmak ölmek kadar acıysa hatırlanmak yaşamak kadar güzeldir der Bozbey abim. Sizi seven sayan Devran Tercan.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero tüm mahkumlara hayırlı tahliye.

0: Eren Derli ve Aslan abim Gürkan Tilki, akabinde Derli abilerim Batuhan Öztaş, Uğur Akman, Aslan, mahalle çocuğum Yusuf Kaymaz dostuma selam eder. Burada ismi geçen tüm canlılara selam eder ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Cesaret zafere, kararsızlık tahliye, korkaklık ise ölüme götürür. Tüm Güzeltepe, Çiğli, Karşıyaka çocuklarına selam ediyorum. Sizleri seven sayan Devran Tercan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A13'ten İbrahim Halil Almaz. Aleykümselam İbrahim Halil kardeşim. Başta Kubilay Bozbey abim olmak üzere Ferit Saçlı, Müslümcan, Kuzguncuk yani Çiko, Murat Kıyak, Murat Gökçay, Kedi Yusuf, Zeki, Bahur, akabinde kıymetli değerli dostlarım başta can dostum Devran Tercan, Harun Ağar, Yılmaz Ertuğrul, Yusuf Sepetören, Ali Durak, Batuhan Yavuz Kurt, Alman Apo Ertan, Muhammed Bilgin Bilgili olmak üzere geceye şu sözümle son vermek istiyorum. Güneşin doğuşundaki mazi bir tek karanlığı yaşan bilir. Sizleri seven İbrahim Halil Almaz. Murat abi ben T1A13'ten İbrahim Halil Almaz. Başta aynı kampüste bulundum. Dostlarım ve kardeşlerim olmak üzere Sertaç Akın, Orhan Tombulkaya, Emircan Adyek, Hasan Çit, Ahmet Toy, Tekin Açıkgöz, Epe Kepçe geceyi şu sözle bitirmek istiyorum. Saniyelerin bedelini seneler öder. Beni tanıyan tüm eski İzmir Karabağlar çocuklarına selam olsun. Sizleri seven sayan İbrahim Halil. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A13'ten Alman Apo Erten. Aleykümselam Apo kardeşim. Başta Karizma abim, Kubilay Bozbey, sevgili dayım Ferit Saçlı, akabinde abim Müslümcan, Kuzguncuk yani Çiko, Yusuf Kıvılcım, Namı Derkedi Yusuf, Gülen Yüz, Batuhan, Yavuz Kurt, Muhammed Özcan, Muhammed Bilgin, Bilgili Altından Delikanlısı, Uğur Kaplan, İbrahim Hakkı Kartal, dostlarım Harun Ağar, Yılmaz Ertuğrul ve değerli kıymetli çavuşumuz Devran Tercan. Bu dost camiasına kısa sürede tanıdığım için çok mutlu oldum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sizlere seven Alman Apo Ertem. Selamünaleyküm, saygıdeğer abim Murat Bingöl, ben T1A13'ten Kubilay Bozbey, sağ ol Kubilay'ım. Buradan değerli ve kıymetli dostlara selam göndermek istiyorum. Ben hemen Kapalı'da bulunan can abilerim Özcan Sole, Serkan Bozbey, Gökhan Bozbey, ayrıca Serdal Karataş, Erdal Karataş, Erhan Karataş, aynı kampüste bulunduğum kardeşlerim ve arkadaşlarım Ekrem Birlik, Okan Erdoğan, Ayhan Kılıç, Burhan Ormancı, Ceyhun Öcal, Ferdi Bingöl, Hakan Yavaş, Çiko Gürkan ve can dostum Çamurlu Boya, gece çalan bütün Çamurlu İboya diyelim. Gece çalan bütün güzel şarkılar bu canlara armağan olsun ve can abim Nado Emrah Yaşar'a sevgiler saygılar, sizleri seven Kubilay Bozbey. Selamünaleyküm can abi Murat Bingöl, ben Menemen C2 Koç'tan Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel, aleykümselam Ömer Cengiz kardeşim. Öncelikle Koç ve kurumda bulunan başta hayrancıların babası Aslanlar Aslanı Turan Afşar olmak üzere sırasıyla Ercan Koçak, Ercan Doğan, Özcan Doğan, Muhammed Kılıç, Sedat Büyüksu, Ahmet Han Bağcı, Haydar Karakur, Serkan Kiremitçi, Alaçatılı Batuhan Başar, Şakran'da bulunan Azat Bağıran dostuma ve selam olsun. Küçük balık büyük balık devri bitti. Düşeni yeri sizi seven Ömer Cengiz Yüksel. Harun Güven abimin de bu derlere dayı şarkısı armağan olsun. Murat abim kolay gelsin. Ben Menemen C2 Koğuşu'na atan Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların aslanı Turan Afşar abim, canım kanım yoldaşım Latif Candoğan aslan abim, reis Harun Güven Öz abim, Tolga Kartal Asarlık Sefiri Alaaddin Akda, Tövbekar Yusuf Ekrem Şahin, Ahmet Öz Esmer, Alaçatılı Batuhan Başar, Ceyhun Karabağlı, can dayım Murat Altında, Adanalı Cuma dayı, Kuruçay efsanesi Deniz Birsen, Menemenli Hasan Kınacı kardeşim Hamza Turan, bu derlere reis Harun Güven abimden Metin Akkaya'dan mahkum şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Menemen C2 koğuşundan Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel. Başka kurumlarda bulunan dostlarıma senin sesinle selam göndermek istiyorum. Başta canımın canı aslan dostum Azat Bağıran, Salih Yılmış, Okan Karasu, abim Mert Butin, Namı Der Bornavalı Cengiz Aslan abim, Abdullah Güven, Mazlum Kanat, Roşat Demir, Baran Altında, Antalya Fethi'nde yatan canım karım aslan dayım Atalay Altun, Manisa Fethi'nde yatan amcam Özcan Büyük Al oğlu, Samsun cezaevinde olan abim Eren, Boz Torbalı açıkta yatan Kemik Erdal amcama ve reis Harun Güven abinin derlisine ve şerefiyle yatan tüm mahkumlara bin selam olsun. Bu derlere Ferhat Tunç'tan Sanmasınlar Öldük şarkısı armağan olsun.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKA17'den Furkan Kaçar. Aleykümselam Furkan kardeşim. Kader Birliği yaptım Aslan abilerim. Serhat Avşar ve Mustafa Gül başta olmak üzere Murat Şimşek, Selim Akarçay, Barışcan Baykar, Emre Can Sürücü, Umut Kaygısız, Mustafa Arslan, Serkan İmran, Melih Çapak, Berkay Tıngır, Arda Can Güney, Emre Ozan, Furkan Acar, Can Özay'a selam olsun. Her saltanatın bir sonu vardır. Buna musallat taşları da şahittir. Murat abi ben TKA17'den Furkan Kaçar. Aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan başta Can Dostum, Yusuf Kaymaz olmak üzere Ersin Yatkın, Bulut Över, Muhammed Arda, Gayret Aslan kardeşlerim, Emirhan Yiğit, Vedat Budak, Atalay Atıcı, Berkay Yurdakul'a selam olsun. Tarih olmamızı bekleyenler tarih yazmamıza tanıklık edecekler. Murat abi ben TKA17'den Furkan Kaçar. Başta kan bağım olmasa da can bağım olan aslan dostum Yusuf Kaymaz, aslan abilerim Serhat Avşar ve Mustafa Gül'le gece bir söz bırakmak istiyorum. Zaman her şeyi unutturur, ihaneti asla. Günlerimiz sayılı, hesaplarımız sayısız, az da sabır. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle canlarım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK17'den Serhat Avşar. Aleykümselam Serhat kardeşim. Öncelikle dostum Mustafa Gül ve aslan kardeşim Furkan Kaçar başta olmak üzere Murat Şimşek, Selim Akarçay, Barışcan Baykar, Emre Can Sürücü, Umut Kaygısız, Melih Çapak, Mustafa Arslan, İbrahim Küçük, Deniz Demir, Furkan Şerif Acar'a selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Murat abi ben TK17'den Serhat Avşar. Öncelikle kardeş koğuşumuz olan C10'da bulunan Alican Coşkun ve aynı kurumda bulunan Sedat Ulaş, Kadir Pehlivan, Ersin Yatkın, Devrim Atalay, Azat Bağran, Fuat Can Yılmaz'a selam olsun. Bir dik duruş uğruna nelerden vazgeçtiğimizi bir başı öne eğilmeyenler bilir. Murat abi ben TK17'den Serhat Avşar. İzmir hapishanelerinde bulunan dost kardeşleri Apo İbiş, Muhammed Arda Gayret, Yunus Kaya, Baran Kayalar, Berkay Tıngır, Mert Homurcuk, Hamit Arslan, Beytullah Demir'e selam olsun. Başı eğik olanın celladı çok olur, bizi ancak Allah yargılar. Murat abi ben TK17'den Serhat Avşar can dostum Mustafa Gül ve aslan kardeşim Furkan Kaçar'la gece bir söz bırakmak istiyorum. 14 adımlık voltamız olsa bile dışarıda umutla yürüyeceğimiz çok yolumuz var. Elbet bir gün canlarım. Murat abi ben TK17'den Serhat Avşar geceye bir söz bırakmak istiyorum. Korkaklıkta ar ve zillet, cesurca yaşamakta şeref ve namus vardır. Hızlı bir yaşam, gizli bir mücadele. Şerefiyle atan tüm bordama mahkumlarına selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK17'den Mustafa Gül. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Can dostum Serhat Avşar, aslan kardeşim Furkan Kaçar başta olmak üzere Murat Şimşek, Selim Akarçay, Barış Can Baykar, Emre Can Sürücü, Umut Kaygısız, Mustafa Arslan, İbrahim Küçük, Recep Bakır ve başka kurumlarda bulunan aslan kardeşim Zontaş, Hasan, Muhammed Arda, Gayret, Ersin Yatkın, Devrim Atalay, Efecan Taş'a selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Murat abi ben TK17'den Mustafa Gül. Kader Birliği yaptım. Aslan kardeşlerim Serhat Avşar ve Furkan Kaçar'la gece bir söz bırakmak istiyorum. Yaşanan gün nasıl olursa olsun umutla beklenen gün her zaman güzeldir. Çünkü insanın geçmişi kayıplarla, geleceği umutlarla doludur. Ve unutma ki bu zorlu yolculuğun sonu çok güzel olacak. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle aslan dostlarım. Murat abi ben TK17'den Mustafa Gül. Gece bir söz. Ateşten gömlekler giydik, sevgiden düşler kurduk. Her savaşta vardık, zaferde de mutlaka var olacağız. Şerefiyle atan tüm kader mahkumlarına selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3A7 koşulan Sedat Bulut. Aleykümselam Sedat kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim Barat Kurtay, Yamanlardan Serdar Budak, Yunus Ersoy, Aliko Bingöl, Salih Aydın, Namıdar, İbrahim Şeren, Lodos Şahin, Bekten, Umut Ökmen, Ferdi Serez, Ahmet Güçman, Hamza Önay, Gökay Öztürk, Fırat Bozkurt, Antalyalı boksör Kemal Yılmaz ve değerli kardeşlerim Efe Uz ve Emre Birol'a da selamlarım. Bakide sizleri seven, sayan ve özleyen abiniz Sedat Bulut. Selamünaleyküm, aleykümselam. T3A7 koğuşundan Sedat Bulut. Farklı koğuş ve kurumlarda yatmakta olan abi dost kardeşlerim başta değerli büyüğümüz Mahir Uz olmak üzere Efe Uz, Emre Birol, Yusuf Ezirkan, İnan Kaplan, Fırat Çelik, Şehmuz Sevim, Murat Bazara, Yiğit Yılmaz, Namıder Japon, Fırat Çelik, Mehmet Koç, Fatih Boran ismini sayamadım. Tüm abi kardeşlerime de selamlarım. Bakidir. Biz T3A7 koşulan Ünal Yılmaz ve Hamza Önay başta kader birliği yaptığımız Şahin Bekten başta olmak üzere akabinde kadın kapalıda yatmakta olan değerlilerimiz Yağmur Yılmaz ve Edanur radyo başına. Gün gelir de

0: Bağlar bağlarsa yüreğiniz, ihtiyaç duyarsanız bize bir selamınız yeter karanlıkları aydınlatma. Ve aynı koğuşta yatmakta oldukları değerli ve kıymetli ablamız Melike Baran'a da bin selam olsun. Murat abi ismi geçen değerlilerimize Barış Kahraman'dan arada bir şarkısı armağan olsun. Ben T3A7 koşulan Şahin Bekten, kıymetli ve değerli dayım Ferdi Seres başta olmak üzere can yoldaşlarım Hamza Önay ve Ünal Yılmaz akabinde Yunus Ersoy, Serdar Budak, Berat Kurtay, Sedat Bulut, Aytaş Titiz, Hasan Özsarman, Ali Kobingöl, Azat Seres isminiz sayamadım. Bütün dostlarıma da bin selam olsun. Ben sizleri seven Şahin Bekten.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler.

0: Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen Çeytepe'nde yatan Bayraklı'dan Dersimli, Dayı Fırat, İmrak, İzmir cezaevlerinde yatan abilerim, kardeşlerim olan Güney Sak, Yılmaz Sak, Volkan Yılmaz, Özgür Gündoğan yani Red Kit, Onurcan Daşdemir, Can kardeşlerim Durmuş Mankır, Sabri Demircan, Ufuk Erengül, Selahattin Güven, Burak Karabaş, Keko Murat, Hıdır Kurban ve Konya Erli'de bir nolu T-tipinde yatmakta olan öz kardeşim Efkan Altun'a Rabbim tez zamanda sevdiklerine kavuşmayı nasip eylesin inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalmış olduğunuz bütün Türk...
1: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre, Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.

Serdar Ateş, Ozan Demir, Umut Akkuş, Uğur Elçikol, Berkan Karadere, Burak Kaan Karadere, Serhat Aslan, Onur Çoker, Suat Konuk, Mert Güler, Ömer Canter, Kerem Yavuz, Ömer Uraiç, Serkan Polat olmak üzere tüm dost abi kardeşlere selam ediyorum. Gece bir söz. Hayattaki en önemli şey tecrübedir. Onu kazanmak için önce kaybetmek gerekir. Ben dört nolu B17 koçtan Doğukan Taşar, başta dostum Emirhan Tapan olmak üzere Behçet Aslan, Serdar Ateş, Suat Konuk, Mert Güler, Umut Akkuş, Kaan Demirkıran, Savaş Kırmızıgül, Ömer Canter, Kerem Bozo, Uğur Elçikol, Ozan Demir, Alper Demirtaş'a bin selam ediyorum. Gece bir söz. Hayata korkusuzca bakanlar ölümden korkmazlar. Ben dört nolu B17'den Behçet Aslan, başta Aslan abim Azat Başak olmak üzere can dostlarım Doğukan Taşar, Emirhan Tapan, Ozan Demir...

0: Kerem Yavuz yani Bozo başta abilerim Emirhan Tapan, Doğukan Taşer, Serdar Ateş, Kan Demirkıran, Umut Akkuş, Savaş Kırmızıgül, Behçet Arslan, Uğur Elçikol, Ozan Demir, Ömer Canter, Ömer Uraç, Zeydan Dal, Numan Furkan Önal, Tuna Candan, Serkan Polat, selam olsun gece Emirhan Tapan'ın sözünü bırakıyorum. Geceleri seviyoruz diye kimse kendini yıldız zannetmesin. Ben T4B17 koğuşlan Ömer Canter, başta abilerim Emirhan Tapan, Doğukan Taşar, Serdar Sönmez, Ozan Demir olmak üzere Umut Akkuş, Kerem Yavuz Boza, Ömer Uraç, Uğur Elçikol, Kan Demir Kıran, Behçet Aslan, Savaş Kırmızıgül, Ömer Faruk Gülsever, Burak Timuçin, Serkan Polat, selam ediyorum gece Emirhan Tapan'ın sözüyle. Hayattaki en önemli şey tecrübedir, onu kazanmak için kaybetmek gerekir. Ben B17 koğuşlan Kan Demir Kıran, dostlarım dostlarım Doğukan Taşar, Emirhan Tapan, Behçet Arslan, Umut Akkuş, Uğur Elçikol, Kerem Yavuz, Ömer Uraç, Serdar Ateş, Ömer Canter ve başka kurumda olan dostlarım Alper Demirtaş, Emrecan Bingöl, Cüneyt Büyük, Mert Esen, Yiğit Yıldırım. Selam olsun, zorluklar bizi test edebilir ama yok edemez, sizleri seven kardeşiniz Reşo.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi, ben eski İzmir'den Hakan Baydar. Aleykümselam Hakan kardeşim. Menemen'de yatmakta olan canım kanım abim Yavuz Selim Baydar ve tüm dostlara selam olsun. Canım abim, gözümüz hep yollarda, en yakın zamanda seni aramızda görmekten gurur duyacağız. Senin varlığın bizim için en önemli detaydır. Biz ailen olarak her zaman yanındayız. Kardeş olmak zor zamanlarda yanında olmayı bilmektir. Senin için burada dışarıda mücadeleye devam ediyorum. Yüreği korkak olanlar kaçarak yaşasın. Bizler her koşulda aslan gibiyiz. Sevinçekten üzülmedim ki şarkısı canım abim Yavuz Selim Baydar'a armağanım olsun. Murat abi, ben eski İzmir'den Hakan Baydar, Menemen Kapalı A28 koğuşunda yatmakta olan canım kanım abim Yavuz Selim Baydar'a, kader ortaklarına selam olsun. Seni özlem ve hasretle de bekliyoruz. Abim, yakındır buluşacağız. Abi sen bana güçlü olmayı öğrettin. Şimdi bu gücü senin için taşıyorum. Özgür günlerde birlikte daha güçlü bir şekilde vefa bilmeyene ayıracak zamanımız, kıymet bilmeyene verilecek selamımız yok. Sen bir aslan markasısın Yavuz Selim Baydar. Blok 3'ten çalan bütün şarkılar abime armağan olsun. Murat abi, ben Menemen A28 koğuşundan Yavuz Selim Baydar. Öncelikle kaplan kardeşler Deniz Karaba, Özgür Karaba, Emirhan Öztürk, Halil Özdirek, Zeki Kaya, Burakcan Şahin, Mahsun Doğan, Berhan Teliman, Murat Ögen'e, Esat Candan, Aliş Emen, Burak Baş, Kerem Gezer, Mesut Gür, Barış Terim, Okbel Kalabalık, kalbi gönlü bir olan şerefli atan bütün mahkumları Allah kurtarsın. O yüzden yapar mısın tanımamış gibi bu derdere armağan olsun bu güzel şarkımız. Ben Üçlüoğlu A12'den Gökhan Karakoç. Öncelikle hücrede bulunan değerli dostum Emrah Tatlı, Serhat Sayın yani Müşko, aynı kurumda bulunan Oğuzhan Akar, Tayfun Akar, Mahmut Tunç, Adem Çat, Emircan Kaya, Mert Ütücü, Mert Yıldırım, Gencer Atıcı, Ozan Akyol, Müfit Can, Kürşit Akkaya, Fırat Acıbuca, Ferhat Türkmen, Sergen ve Göktemir Gezgin, İbrahim Akar, Ödemiş D'de bulunan değerli abim İrfan Kıyak, Koç Açık'ta bulunan kardeşim Koray Öztürk, Manisa T'de bulunan abim Emin Güneş, Gökhan Karamanlı, Turgay Türk, dostum Ege, dostum Uğur Ece, Ömer ve Engin Aykaç ve kampüste bulunan tüm Manisa merkez ve kasaba mahkumlarına selam ediyorum. Şerefiyle bitirilmesi gereken en asil görev hayattır Gökhan Karakoç. Ben T3A12'den Mert Ütücü, başta kıymetli ve değerli abim Gökhan Karakoç, akabinde abi kardeşlerim Serhat Sayan yani Müşko, ayrancılardan Rıfat Yılmaz, Çağrı Polat, Şahin, Engin, Bengin, Orhan, Ömer, Erciyes, Adem Çat, Azat Demirhan ve Veli Çetin, Veli ve Çetin Kızıltepe, Fırat Acıbuca, Fırat Özpolat, Arman Eleptos, abimin derlisi Emrah Tatlı Foça'da olan derli dostum Koray Öztürk ve Mert Teke, bu aslan kadrosuna bin bir selam ediyorum. Zor olan adil olmaktır. Ben bir haktan korkarım, bir de haksız olmaktan. Mert Ütücü. Her nasip vaktine esirdir. Ben Menemen C2 koğuşuna Reis Harun Güven. Öncelikle şerefli atan tüm dost abi kardeşlere bin selam olsun. Ayrancıların babası Turan Afşar başta olmak üzere canım abim Tolga Kartal, Yusuf Ekrem Şahin, Hasarlık Önderi Alaaddin Akta, Halu Cumali Kasır, Özden Öz kardeşim, Fırat Acar, Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel, Abdullah Yapıcı, Namıder Can Polat, Nurullah Oltu, Namıder Minik, Karşıyakalı Ceyhun Karabağlı, bu derlere Halit Bilgiç'ten de şarkısı armağan olsun, unutmayın. Yıllarını boşa geçirmiş gençler hokkabaz abilerin kurbanıdır. Bu saatten sonra yanımda sen ol, karşımda kimin olduğu umurumda bile değil. Tüm dünyaya baş kaldırırım da senin bir çift gözüne kurban olurum. Güzel şeyler zorlu yollardan sonra geçse de ben seninle bütün zorluklara varım. Sen yeter ki elimi hiç bırakma. Ben hemen C2 koşulan reis Harun Güven. Kadın kapalıda yatmakta olan kalbim, dünyam Naciye Güven. İki gözümsün, can özüme Linet'ten Merse şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim. Ben Menemen C2'den Tolga Kartal. Aleykümselam Tolga kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Afşar dostum Reis Harun Güven. Can abim Ceyhun Karabağlı kardeşim Latif Çandoğan Hasarlı'nın sefiri Alaaddin Akta Aslanlar Aslanı kardeşim Ömer Cengiz Yüksel Adanalı Cumali Kasır Alaçatılı Batu Başar Diyarbakırlı Muhammed Kılıç Halo Murat Altında Gece Reis Harun Güven kardeşimin sözünü bırakmak istiyorum. Duvarlar bedenimi tutar özgürlüğümü değil. Kadın kapalı yatan dostumuz Gülşah Kıra'da selamlar olsun.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler.

Aleyküm Murat abi, ben T2 A1 Koç'tan Uğurcan Bilgi. Aleyküm selam Uğurcan kardeşim. Başta Aslan amcam Eyüp Gürgür olmak üzere kader birliği yaptım. Dostlar Atakan Koçak, Doğukan İrin, Bertu Er Özçınar, Hasan Maden, Ahmet Fırfır, Emin Sırt'tan Özgür Bulut. Bu derlere selamlar. Beni tanıyan tüm herkese selam olsun. Blok 3'ten Escobar şarkısı armağan olsun. Ben T2 A1'den Uğurcan Bilgi. Başka kurumlarda bulunan abi kardeşler, başta abim Abdi Bilgi, Agit Fırat Çergen, Alpaslan Aldanmaz, Ertuğrul Gürgür, Sebo Alakuştekin, Ozan Dağhan, Polat Denerli, Emin Karaçalı, Hayati Çankaya, Erol Özbaylak. Bu derlere benden selam olsun. Beni tanıyan tüm herkese selam olsun. Sevinçek'ten Vur Beni şarkısı armağan olsun. Ben T2 A1 Koğuş'tan Ahmet Fırfır. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Eyüp Gürgür başta olmak üzere kamba olmasa da camba olan abilerim Hasan Maden, Samet Kılıç, Atakan Koçak, Uğurcan Bilgi, Bereket Akmeşe, T3'te bulunan kardeşim Zeki Durgay ve Hasan abimin kuzeni bir nolda olan Turhan Korunur. Bu derlere selamlarım bakidir, sizleri seven Ahmet Fırfır. Selamünaleyküm Murat abim, ben T2 A1 Koç'tan Altında Kandereli Keko Hasan, yani Hasan Maden. Aleyküm selam Hasan kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Eyüp Gürgür başta olmak üzere Samet Kılıç, Atakan Koçak, Ahmet Fırfır, Erdinç Ballıkaya, Davut Demirkıran, Halis Gül, Doğukan İrin, Çakır Koçak, Baran Şimşek, Uğurcan Bilgi, Bertu bulunan Eray Dönmez ve bir nolda kuzenim Turhan Korunur'a selamlar olsun. Murat abi, biz T2 A1 Koğuş'tan Altındağlı, Kandereli, Keko, Hasan Bucalı, Samet Kılınç ve Aslan kardeşim Ahmet Fırfır. Biz bırakalım kendilerini dev aynasında görenler, bizler her kimsenin mevki konumuna bakmadan yapılan her yanlışın hakkını vermiş insanlar olarak devam edeceğiz. Sana da selam olsun Murat abi, aleyküm selam kardeşlerim. Murat abi, ben T2 A1 Koğuş'tan Altında Kandereli Keko Hasan, yani Hasan Maden, kadın kapalı B7'de olan canımdan çok sevdiğim yoldaşım, ahiretliğim olan Gamze Maden'e sesleniyorum. Canımın yarısı, benim kalbi güzel sevdiğim, sana olan sevgimi, aşkımı, özlemimi anlatmaya kelimeler yetmez. Allah'a yemin olsun ki seni her şeyden, herkesten çok seviyorum ve çok özlüyorum. Sen iki cihanda benim helalimsin, kalbimin sahibi Gamze. Murat abi, ben T2 A1 Koğuş'tan Altında Kandereli Hasan, yani Hasan Maden, kadın kapalı B7 olan kalbimin tek sahibi kadınım Gamze Maden'e sesleniyorum. Sol yanım, yaşama sebebim, bu deli seni her geçen gün daha da çok severek ve özleyerek kavuşacağımız günü bekliyorum. O gün gelecek, buna inanıyorum ve ondan sonra bir an bile ayrılmayacağız, sana söz veriyorum. Seni canımdan çok ama çok seviyorum ve özlüyorum, seni çok seven kocan Hasan Maden.

Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13'ten Ahmet Er. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Başta bizden abilini esirgemem. Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Arda Özden, Yusuf Gülçin.

0: Ahmet Gürçin, Ömer Otçeken, Eyüp Sayan, Sinan Koran, Onur Çiftçi, Umut Uzar, Berke Ölmez, Yusuf Gülen, Sait Meriç, Zeki Durgay, bu abi kardeşlere selam olsun ve aynı kampüste farklı kurumlarda olan Aslan kardeşim Aydın Bıçakçı'ya bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, ben Ahmet Er. Murat abi, ben TSC 13'te yatmakta olan Arda Özden aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Akabinde canım kanım amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden kardeşlerim olan Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Zeki Durgay, Eyüp Sayan, Seyit Meriç, Seyit Gülen, Ahmet Minsin, Emin Ateş, Sinan Koran, Deniz Yaman, Ömer Otçeken, Onur Çiftçi, bu kıymetli abi dost ve kardeşlere bin selam olsun. Bu derlere Halit Bilgiç'ten Zafer Yakınır şarkısı armağan olsun. Ben Arda Özden. Murat abi, ben T3C13'ten Arda Özden aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan abi dost kardeşlerim olan Engin Zengi, Ferhat Işık, Baran İbrikçi, Çektar Bakır, İbrahim Döner, Yunus Kaya, Mert Koçak, Yakup Boyraz, Ozan Yazar, Özcan Yazar, İsa Aslan, Muhammed Cançelik, bu derlere bin selam olsun. Zor günlerin sabrı güzel günlerin anahtarıdır. Ben Arda Özden. Murat abi, ben T3C13'ten Zeki Durgay aynı koğuşta kader birliği yaptım. Aslan abim Yusuf Gürçin, Allah hep yanında olsun. Ayağına taş değmesin. Canım kanım aslan abim. Hazreti Yusuf'tan mirastır bizlere. Sonu hükümdarlık başı zindan olan. Kuyuya inmeden Mısır'a sultan olunmaz. Seni seven kardeşin Zeki Durgay. Murat abi, ben T3C13'ten Yusuf Gülçin. Burada beraber kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlere senin aracının ile selam yollamak istiyorum. Başta canım kanım aslan abim Ahmet Gülçin, Mehmet Nuri Özden, Eyüp Sayan, Yücel Özden, Arda Özden, Ömer Otçeken, Sinan Koran, Seyit Meriç, Yusuf, Mehmet Gülen, Zeki Durgay, Ferit Gelmez. Daha ismini sayamadım. Abi dost kardeşlere bin selam olsun. Ya onurlu bir yaşam, ya görkemli bir direniş. Yan Mırın, yan Azadi. Ben Yusuf Gülçin. Murat abi, ben T3C13'ten Zeki Durgay. Öncelikle bizden abiliğini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden ve abi kardeşlerim olan canım kanım abim Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Arda Özden, Eyüp Sayan, Yusuf Gülen, Berke Ölmez, Umut Özer, Ömer Otçeken, Seyit Meriç, Sinan Korhan, Deniz Yaman, Serkan Mengene, Berat Çiçekçi, Ferit Gelmez, bu kıymetli abi dost kardeşlere bin selam olsun. Sabır en güçlü silahınız olsun. Ben Zeki Durgay. Murat abi, ben T3C13'ten Zeki Durgay aynı kampüste farklı kampüslerde bulunan abi kardeşlerim Hakan Boğa, Ahmet Fırfır, Müfitcan Dülgen, Erhan Tan, Anıl Öztürk, Emir Acar, Berkan Karadere selam olsun. Sizlere seven kardeşiniz Zeki Durgay. Kardeşlerim selamlarınız başım gözüm üstüne. Aleyküm selam.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Esselamun Aleyküm Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleyküm selam Saadettin kardeşim. Buradan Allah'ın aslanı kardeşim Aydın Bıçakçı. Seni canımdan çok seviyorum kardeşim. Sen benim canımsın. Attığın tırnağa değişmem hiçbir şey. Canımı iste, canım feda senin uğruna. Her gecenin bir sabahı vardır ve inanıyorum ki bu karanlığımızı yok edecek aydınlığımız var bizim. Hayatta en değerli şey tecrübedir. Kazanmak için kaybetmek gerekir. Düşsek de Bismillah deyip ayağa kalkanlardanız. Gecen güzel olsun Aydın babam. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben Saadettin Bıçakçı. Karanlığa düşmek normaldir. Önemli olan yeniden aydınlığa yürümektir. Sırf aydınlığım olsun diye kendimi ateşe verir yakarım. Bir ağaç misali. Biz çok fırtınalar gördük, savrulduk ama eğilmedik. Eğilseydik çok kapıdan geçerdik ama biz dik durmayı seçtik. Allah herkesin gönlüne göre versin. Kim bizim hakkımızda ne düşünüyorsa Allah ona bin katını versin. Dualarımız seninle kardeşim. Murat abi, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya Demu Devran şarkısı armağan ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sado Bıçakçı. Selamünaleyküm abim benim. Ben Saadettin Bıçakçı. Başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya bin bir selam ederim. Abilerim Ümit Alper, Cebrail Aslan, Ekrem Birlik, Özkan Demirbaş, Vedat Şan, Serkan Alper, Hamdin Çelik, Akhisar'da yatmakta olan dayım Musa Aktaş, kardeşlerim ve dostlarım Şerif Subaşı, Taner Subaşı, Yusuf Samar, Uğurcan Bıçakçı, Ömer Otçeken, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Tosun Paşa, Eyüp Sayan, Emir Yalçın, Poyraz Sayacı, Botan Kartal, Abdullah Nurdoğan, Şerif Çağrı'dan, Veysel Ekinci, Serhat Aktaş, Devrim Birlik, Osman Östemen, Muratcan Kayacan, bu canlara ve abilere çok çok selam eder özgürlük mahkumları şarkısı armağan ediyorum. Tüm Gazi Emir ve Gediz çocuklarına bin selam olsun. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben amcanın oğlu Mesut Bıçakçı, canım kanım dostum. Zaman bir öncelik meselesidir. Herkes

0: dersler verdiğine müsaittir. Sen bizim hem zamanımız hem takvimimizsin. Şimdi senin yokluğunda sanki saatler durmuş, günler ise geçmiyor gibi. İnan amcaoğlu, seni çok özledik, yokluğun çok belli. Her daim gönlümüzdesin, seni çok seviyoruz dostum. Kendine çok çok iyi bak. Aklımızda gönlümüzde seninle. Allah seninle olsun. Abi Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya Evçü Dünya'ya şarkısı armağan ediyorum. Seni seven Mesut Bıçakçı. Canım kanım Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya selamlar. Candan bakidir başta dayılarım Serdar Subaşı, Ferhat Subaşı, Mehmet Subaşı, Kahraman Subaşı olmak üzere kardeşlerim, dostlarım Veysel Ekinci, Ali Baba İnce, Mustafa Argın, Göksel Can Erden, İstanbullu Kaan Polat, Kerem Kavlagan, Şakir Can Palit, Ali Şay, Arda Özdemir, Görkem Kalemkuş, Egecan Alenak, Kaan Çakıcı, Murat Ertek, Gökhan Güngör, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, Ercan Tekin, Tahir Yıldız, Eren Yeniköy, Hasan Batur, Seçkin Özyavaş, Coşkun Özuzdur, Gökhan Yıldırım ve T3 kurumu C13 koğuşuna bulunan dostlarıma, kardeşlerime binbir selam eder. Ahmet Kaya'dan dostum dostum şarkısı armağan ediyorum. Aydın Bıçakçı'ya gönülden sevgilerimi gönderiyorum. Selamünaleyküm Murat abi, Kral Aydın Bıçakçı, ben Uğurcan Bıçakçı. Aleykümselam Uğurcan kardeşim, nasılsın, iyi misin? İnşallah iyisindir, seni canımızdan çok seviyoruz, bunu unutma. Elbet bir gün bu esaretten kurtulacaksın ve özgürlük sofrasında hep birlikte olacağız. Biz aynı ağacın yapraklarıyız, bizim kökümüz sağlamdır. Çok şükür, Allah yar ve yardımcın olsun. Tüm sopranı paylaştığın abi dost kardeşlere selam ediyorum. T3C13'teki kardeşlere de selamlar olsun. Hepiniz Allah'ıma emanet olun. Murat abi gece bir söz, peşinden gidecek cesaretin varsa bütün hayaller gerçek olur. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3'ten Yusuf Gülçin. Aleykümselam Yusuf kardeşim, burada senin aracılığın ile aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan abi dost kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta abilerin abisi Aydın Bıçakçı, kıymetlimiz Saadettin Bıçakçı, Uğurcan Bıçakçı, Kerem Gülçin, Muhammed Çağran, Apon Nurdoğan, Efe Güldüz, Berşan Polat, Şerif Subaşı, Çınar Birlik, Yusuf Tokay, Fırat Işık, daha ismini sayamadım. Abi dost kardeşlere bin selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Ben Yusuf Gülçin. Ben T3C13 koğuştan Ahmet Gülçin. Burada beraber kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim olan, başta canım kanım olan kardeşim Yusuf Gülçin. Abim Mehmet Nuri Özden, Eyüp Sayan, Yücel Özden, Ömer Otçeken, Arda Özden, Seyit Meriç, Yusuf Mehmet Gülen, Ferit Gelmez, Sinan Koran, Zeki Durgay, daha ismini sayamadım. Abi dost kardeşlere selam olsun. Dostu yaradan olanın hasmı Firavun olsa bile fark etmez. Ben Ahmet Gülçin. Murat abi ben T3C13'ten Eyüp Sayan, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim başta abim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, can dostum Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Ömer Otçeken, Arda Özden, Sinan Koran, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Berat Çiçekçi ve Menemen'de Ferit Gelmez namı der. Halo dayıya selam olsun, sizleri candan seven Eyüp Sayan. Murat abi ben T3'ten Ahmet Gülçin, aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan değerli insanlara selam göndermek isterim. Başta T2'de bulunan can abim Aydın Bıçakçı, Saadettin Bıçakçı, Kerem Gülçin, Muhammed Çağran, Apo Nurdan, Efe Güldüz, Berşan Polat, Şehmus Önder, Uğurcan Bıçaklı, Şerif Subaşı, Mertcan Akan, Emirhan Zırhlı, Ferhat Işık ve ismini sayamadım. Beni tanıyan tüm abi kardeşlere selam olsun, sizleri seven sayan Ahmet Gülçin. Murat abi ben T3C13'ten Eyüp Sayan, aynı ve farklı kurumlarda bulunan başta değerli abim Aydın Bıçakçı'ya bin selam olsun. Akabinde Saadettin Bıçakçı, Uğurcan Bıçakçı, Muhammed Çağran, Kerem Gülçin, Şerif Subaşı, Berşan Polat, Botan Kartal, Abdullah Nurdan, Namcı Elçapo. Bu değerli abi kardeşlerime cani gönülden selam olsun. Ben Eyüp Sayan. Murat abi ben T3C13'ten Şehmus Önder, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim olan Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ferit Gelmez, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sayan, Yusuf Gülen, Onur Çiftçi, Berat Çiçekli, Ömer Otçeken, Seyit Meriç, Arda Özden, Ahmet Minsin, Sinan Korhan, bu değerlere canı gönülden bin selam olsun. T3C13'ten Şehmus Önder, başta Balıkesir Bandırma M tipinde olan canım kanım olan kardeşim Doğukan Önder'e selam olsun. Bir gün dünyaya ait büyük bir derdin olursa Rabbine dönüp benim büyük bir derdim var, derdine dönüp benim büyük bir Rabbim var de. Ben kaleden Fafili Şehmus Önder. Selamlarınız başım gözüm üstüne kardeşlerim, aleyküm selam.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler.

Canım kanım babam, Allah'ın aslan Aydın Bıçakçı, ben Sado Bıçakçı, sen beni 9 yıl boyunca hapishanelerde bir gün bırakmadın. Maddi manevi her daim yanımda oldun. Babalık abilik yaptın. Ben seninle hayata tutundum babam. Allah'ım seni korusun, Allah'ım senin yoldaşın olsun. Herkese senin gibi kardeş nasip olmaz. Bir canım var, önce Allah'ın sonra senindir. Bu dört duvar bizi asla yıkamaz elbet. Bir gün ikimiz de özgürlüğümüzü elimizde, sevdiklerimizle birlikte olacağız. Gece bir söz de benden olsun. Geç kalmış sözler defnedilmiş ölüye benzer. Mezar ne anlar çiçekten aslan Aydın Bıçakçı. Ailemizin derlisi, abilerin abisi, Allah'ın aslan Aydın Bıçakçı. Ben dayın kahraman subaşı. Umudun, yoldaşın, sabrın en büyük silahın olsun. Nefes alıyorsan hala bir umut var demektir. Bizim dualarımız hep seninle. Sen aslansın canım yeğenim. Aslandan kurban olmaz. Değeri kime vereceğini bilmelisin. Suyu kıymetsiz bulana denizi versen yetmez. Umut sabredenlerin, zafer inananlarındır. Allah'ın aslanı yeğenim Aydın Bıçakçı'ya, Ahmet Kaya, Arka Mahalle şarkısı armağan ediyorum. Can Aydın Bıçakçı, ben Abidin Bıçakçı. Nasılsın, iyi misin? İnşallah iyi ve de sağlıklısındır. Merak etme, seni en kısa zamanda oradan alacağız. Senin anca bedenini tutsak ederler, ruhunu asla. Şeyh Musun, Veysi'nin önderinde sana çok çok selamları var. Hiçbir zaman yıkılmadık. Yıkıldık sandığımız yerden daha sağlam kalkmak da bizim imzamız. Umutların en sevdiği gündür yarınlar. Yarınlarda buluşmak dileğiyle Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya, mayın tarlasına döndü yüreğim şarkısını hediye ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleykümselam Sado kardeşim. En başta paşam Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya bin bir selam eder. Hemen akabinde Tosun Paşa, Eyüp Sayan, Şerif Subaşı, Taner Subaşı, Uğurcan Bıçakçı, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Ömer Otçeken, Emir Yalçın, Kedi Şerif Çağrı'dan, Abdullah Nurdoğan, Ali İnce, Serhat Aktaş, Osman Östemel, Vedat Şan, Poyraz Sayacı, Hamdin Çelik, bu canlarıma ve tüm Gediz Gazi Emir çocuklarına candan selam ediyorum. Tüm Kürtçe şarkıları armağan ediyorum. Sizleri seven Saadettin Bıçakçı, bu şehirde Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Ben bir nolda yatmakta olan Menderesli Kerem Kavlagan. Başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı ve Saadettin Bıçakçı abime yürekten selamlarımı gönderiyorum. Hemen akabinde abilerim, dostlarım olan Veysel Ekinci, Mustafa Argın, Göksel Can Erden, Şakir Can Palit, Arda Özdemir, Harun Keskin, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, bu canlara ve tüm Menderes Gazi Emir çocuklarına bin bir selam eden Aynur Polat'tan Esmer'e şarkısı armağan ediyorum. Gece bir söz, senin için başkasından vazgeçen bir gün mutlaka başkası için senden vazgeçer Kerem Kavlagan. Ben Kerem Kavlağan, farklı kurumda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abime saygı, sevgiyle birlikte selamlarım bakidir. Canımdan çok sevdiğim abim Saadettin Bıçakçı başta olmak üzere. Kardeşlerim, dostlarım Görkem Kalem Kuş, Ozan Madras, Seçkin Öz Yavaş, Çağrı Araç, Suç Ortam, Metin Yıldız, Mustafa Kavlağan ve T3C13'teki abimin derlilerine çok çok selam ediyorum. Yusuf Sabah abime de selam olsun. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Ben Menderesli Kerem Kavlağan, tekeli çocuklarına da ayrıca selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13'ten Ömer Otçeken. Aleykümselam Ömer kardeşim. Aynı koğuşta kader birliği yaptım abi dost kardeşlerim. Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Arda Özden, Eyüp Sayan, Zeki Durgay, Ferit Gelmez, Sait Meriç, Sinan Koran, Yusuf Gülen, Berke Efe Ölmez, Umut Uzar, bu değerli dost abi kardeşlerime selamlar olsun. Murat abi, ben T3C13 koğuştan Seyit Meriç. Aynı koğuşta kader birliği yaptım abi dost kardeşlerim olan Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yusuf Gülen, Arda Özden, Zeki Durgay, Eyüp Sen, Yücel Özden, Serkan Mengene, Ömer Otçeken, Berat Çiçekçi, Şehmus Önder, daha ismini sayamadım abi dost kardeşlerime selamlar olsun. Sizleri candan seven Seyit Meriç. Murat abi, ben T3C13'ten Ömer Otçeken. Aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan Saadettin Bıçakçı, Aydın Bıçakçı, Uğurcan Bıçakçı, Kerem Gül, Abdullah Nurdoğan, Muhammed Çağran, Ferhat Işık, Uygar Çağrı'dan ve Müslüm Çağrı'dan, bu derlere selam olsun. Sabır en güçlü silahınız olsun. Ben Ömer Otçeken. Murat abi, ben T3C13'ten Yusuf Gülen. Aynı koğuşta kader birliği yaptığım abi dost ve kardeşlerim olan baştan Mehmet Nuri Özden, Seyit Meriç, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin,

0: Yücel Özden, Arda Özden, Eyüp Sen, Ömer Otçeken, Serkan Mengene, Berat Çiçekçi, Zeki Durgay, Sinan Koran, Ferit Gelmez, zirvede kartallar da bulunur, yılanlar da. Birisi süzülerek gider, biri sürünerek. Önemli olan nereye gittin değil, nasıl gittindir. Ben Yusuf Gülen. Murat abi, ben T3C13'ten Yücel Özden. Aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim olan başta canım kanım Aslan abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden, Aslan kardeşlerim Ahmet Gürçin, Yusuf Gürçin, Sinan Koran, akabinde Ömer Otçeken, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Zeki Durgay, Deniz Yaman, Eyüp Sayan, Berat Çiçekçi, Ferit Gelmez, Ahmet Minsin, Şehmus Önder. Daha isimlerini sayamadım. Abi dost kardeşlere selam olsun. Zalime merhamet, mazluma ihanettir. Ben Yücel Özden. Murat abi, ben T3C13'ten Yücel Özden, aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan dost ve kardeşlerim olan Ferhat Işık, Okan Aydın, İbrahim Döner, Engin Zengin, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Yunus Kaya, Mert Koçak, Abdullah Duman, Baran İbrikçi, İsa Aslan, bu değerli dost abi kardeşlerime bin selam olsun. Murat abi, ben T3C13 koğuştan Sinan Koran. Başta benden abilini esirgemem Mehmet Nuri Özden olmak üzere abi kardeşlerim Yücel Özden, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Ömer Otçeken, Ferit Gelmez, Serkan Mengene, Onur Çiftçi, Şehmus Önder, Ahmet Er, Eyüp Sen, Arda Özden, Mehmet Şengöz, Umut Uzar, Berke Efe Ölmez, Çağdaş Canger, Ahmet Deniz Yaman, Mehmet Can Bayoğlu, Bedirhan Berkil, bu abi kardeşlere bin selam olsun. Ben Sinan Koran. Selamlarınız başım gözüm üstüne kardeşlerim. Aleyküm selam.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor. Dostumuz Aydın Bıçakçı, bizim kardeşliğimiz cezaevine girene kadar değil, ölene kadardır. Seni unutanın kanı kurusun. Her zaman yanındayız. Her zaman seninleyiz. Kimse garibanın mazlumu ezmesin, hakkını yemesin. Zalime merhamet, mazluma ihanettir. Allah her zaman mazlumlarla beraberdir. Tüm şerefiyle atan mahkumların kılıcı keskin olsun. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı. Seni gönülden seven Mesut Bıçakçı. Abi ben İstanbul Ataşehir'den Kaan Polat, başta farklı kurumlarda olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı abime saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Abilerim, kardeşlerim olan abim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Ali İnce, Mustafa Argın, Göksel Can, Erden, Şakircan, Palit, Kerem Kavlagan, Arda Özdemir, Ali Şay ve tüm gurbet hapishanelerinde yatan İstanbul mahkumlarına bin bir selam olsun. Biz sevdiklerimizi kır çiçeği gibi elimizde değil, kurşun yarası gibi gönüllerimizde taşırız. İstanbullu Kaan Polat. Abi ben İstanbullu Kaan Polat, başta Allah'ın aslanı Kral Aydın Bıçakçı ve Saadettin Bıçakçı abim olmak üzere Çağrı Araç, Egecan Alena, Kaan Çakıcı, Görkem Kalemkuş, Ercan Tekin, Murat Ertek, Ali İnce ve abimi Saadettin Bıçakçı'nın kardeşlerinin bulunduğu T3-C13 koğuşunda selamlarımız bakidir. Kimseden bir beklentimiz yok. Herkes şerefiyle yaşar. Sizleri seven İstanbullu Kaan Polat. Ya zindanlar ya saraylar kısmını şu an zindanlar kısmındayız. Ya ölüm ya özgürlük. Selamünaleyküm Murat abi, ben Murtakeli Gökselcan Erden. Aleykümselam Göksel kardeşim. Öncelikle başta olmak üzere Kral Aydın Bıçakçı abime ve burada aynı koğuşta kan bağım olmasa da can bağım olan aslan abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Mustafa Argın, Şakircan Palit ve kardeşlerim Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir ve akabinde farklı kurumlarda yatmakta olan Ümit Alper abime, Ekrem Güneş abime, yeğenim Murat Deringöl ve Murtayken'in tüm aslan çocuklarına selam ediyorum. Çakalların saltanatı aslan ayağa kalkana kadardır özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Bu canlara Metin Işık'tan Ağla Gözüm şarkısı armağan ediyorum. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bozyaka'dan Şakircan Palit. Aleykümselam Şakircan kardeşim. Başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı abimiz olmak üzere adaleti hiç şaşmayan abim Saadettin Bıçakçı ve Veysel Ekinci, Mustafa Argın, akabinde dostlarım Murtakeli Gökselcan Erden, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir ve farklı kurumlarda yatan Ümit Tür, Aykut Sarı, abilerime, kardeşlerime Samet Akşit, Ayhan Erez, Emre Dikici, bu canlara özgürlük sofrası.

0: aralarında buluşmak dileğiyle İzmirli Damla'dan göz göze geldiğim an şarkısı bu derlere armağan olsun. Sabır dolu günler, umut dolu yarınların garantisidir. Tüm Bozyaka çocuklarına selam olsun. Kral Aydın Bıçakçı'ya sevgilerim Baki'dir. Murat abi, ben Birnoğlu'da yatmakta olan Murtakeyli Gökselcan Erdem, farklı kurumda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abimize bin bir selam eder ve burada can yoldaşlığı, kader birliği yaptığım abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Mustafa Argın ve kardeşlerim Şakir Can, Palit, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir ve farklı kurumda yatmakta olan Ümit Alper, Ekrem Güneş abime ve yeğenim Murat Deringöl'e de çok selam eder, gözlerinden öpüyorum. Bu canlara Müslüm Gürses'ten Bu Da Geçer şarkısı armağan olsun. Yolumuz ne kadar uzun olursa olsun elbet bir gün o güneş bizim için de doğacak. Ben Murtakeyli Gökselcan Erdem.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat. Ben T3C13 Koç'tan Sinan Koran. Aleyküm selam Sinan abiciğim. Aynı kampüs ve farklı kampüslerde bulunan abi kardeşim olan Oğulcan Aydın, Engin Zengi, Çekdar, Bakır, Abdullah, Duman, İbrahim Döner, Yunus Kaya, Baran İbrikçi, Ferhat Işık, Yakup Poyraz, İsa Aslan, Halil İbrahim Yüce, Oktay Şaban, Umut Tür, Ayhan Eres, Aykut Sarı, Enes Özen, Gürkan Şambak, Özgür Uyanık, Muhammed Can Çelik, bu abi kardeşlere bin selam olsun. Ben Sinan Koran. Murat abi, ben T3C13'ten Emir Ateş, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Başta bizden abilini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Seyit Meriç, Yusuf Gülen akabinde. Kardeşlerim Deniz Yaman, Sinan Koran, Arda Özden, Onur Çiftçi, Zeki Durgay, Umut Uzar, Eyüp Seyhan, bu derlilere bin selam olsun. Çakalların hükmü aslanlar ayağa kalkana kadardır. Ferhat Tunç'tan bir masal değil de yaşanan şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben T3C13'ten Menemen'den Ferit Gelmez namı der Halu dayı, öncelikle buraya kadar birliği yaptım kardeşlerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Yücel Özden, Arda Özden, Eyüp Sayan, Ömer Otçeken, Umut Uzar, Ahmet Er, Sinan Koran, Şehmus Önder, Serkan Mengene, Berat Çiçekçi daha burada beraber kader birliği yaptım. Bütün kardeşlerime selamlar olsun. Ben T3C13'ten Menemen'den Ferit Gelmez namı der Halo dayı, farklı kurumlarda bulunan kardeşlerim Ferhat Işık, Tarık Atak, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, canım yeğenim Adem Sabırlı'ya ve ismini sayamadım. Tüm kardeşlerime de selamlar olsun. Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Yusuf Özden, Şakran T3C13'te yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden, akabinde aslan abilerim Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sayan, Ömer Otçeken, Sinan Koran'a bin selam olsun. Yan Mırın, Yan Azadi, sizleri seven kardeşiniz Yusuf Özden. Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Ozan Özden, Şakran T3C13'te yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden, akabinde aslan abilerim Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sen, Ömer Otçeken, Sinan Koran, bin selam olsun. Akvaryumdaki bir balık misali okyanusta görüşmek dileğiyle sizleri seven kardeşiniz Ozan Özden. Murat abi, T3C13'te yatmakta olan başta canım kanım abim Eyüp Sen, Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Ömer Otçeken, Arda Özden abilerim en kısa zamanda aramızda olmanız dileğiyle sizi seven kardeşiniz Kadir Sayan. İkinol'da bulunan canım abim Muhammed Çağran'a da selam olsun. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilemez. Güneş bize de doğacak ama o gün ay güneşten daha parlak olacak. Allah'a emanet olun abilerim. Yan Mırın, Yan Azadi, size Kıvırcık Ali'den Perişan şarkısını armağan ediyorum. Abi kardeşlerim, selamlarınız başım gözüm üstüne. Aleyküm selam.

0: Can Palit, başta farklı kurumda olan Aslan Aydın Bıçakçı abime ve reisimiz abimi Saadettin Bıçakçı'ya selamlarımız Baki'den. Hemen ardından abilerim Veysel Ekinci, Mustafa Argın ve can dostum Göksel Can Erden, kardeşlerim Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Hurşit Arda Özdemir ve akabinde diğer kurumlarda yatan Ümit Tür, Aykut Sarı abilerime ve dostlarım Samet Akşit, Ayhan Eres, Emre Dikinci. Beni tanıyan tüm dostlarıma selam olsun. Cambay'dan Bertaraf şarkısı tüm sevdiklerime gelsin. Şakir Can Palit. Karanlık insanlar olsanız ne olur? Sizlerin karanlığınızı yok edecek aydınlığımız var bizim. Murat abi hayırlı akşamlar. Ben Murtakeli Göksel Can Erden. Senin aracınla abilerin abisi Aydın Bıçakçı abime çok selam eder, saygılarımı gönderiyorum. Canımız kanımız reisimiz Saadettin Bıçakçı abim başta olmak üzere abilerim Veysel Ekinci, Mustafa Argın, kardeşlerim Şakir Can Palit, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Harun Keskin, Arda Özdemir ve farklı kurumlarda yatan, beni tanıyan tüm ismini sayamadım dostlarım ve tüm Murtake çocuklarına selam olsun. Uzaktan sevmek diye bir şey var. Bir mahkumun pencereden özgürlüğe bakması gibi. Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım Anne şarkısı tüm dostlara armağan olsun. Ben Murtakeli Göksel Can Erden. Murat abi ben Şakran, bir nolda yatmakta olan Murtakeli Göksel Can Erden, başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı abime çok selam ediyorum. Buradan benim için çok önemli olan reis abimiz Saadettin Bıçakçı abim, Veysel Ekinci, Mustafa Argın, can dostum Şakir Can Palit, kardeşlerim Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir, Harun Keskin ve farklı kurumda yatmakta olan Aslan Ümit Alper abime ve tüm Murtake kardeşlerime, dostlarıma çok selam olsun. Ben Murtakeli Göksel Can Erden. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Sado abimin T3 kurumu C13 koğuşundaki kardeşlerine de selamlar olsun. Abi ben bir noldan Harun Keskin, başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı abime sonsuz saygı ve sevgilerimi sunar, hürmetle selamlıyorum. Burada benim için değerli abilerim, reisimiz Saadettin Bıçakçı ve abilerim Veysel Ekinci, Mustafa Argın, benim için çok değerli dostum Göksel Can Erden, kardeşlerim Şakir Can Palit, Kerem Kavlagan, İstanbul'da Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir, bu canlar Ahmet Kaya'dan Nereden Bileceksiniz şarkısı armağan ediyorum. T3C13 koğuşundaki abimin derlerine de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolda yatan çam dibinden Hurşit Arda Özdemir. Aleykümselam Hurşit kardeşim. Başta abilerim Aydın Bıçakçı, Ümit Alper, Yusuf Samet ve burada can yoldaşlığı yaptım. Benim için çok değerli abilerim başta olmak üzere reis Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Kasabalı Mustafa Argın, Murtakeli Göksel Can Erden, Şakir Can Palit, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Kerem Kavlagan, bu canlara ve tüm dostlarıma Tülay Maciran'dan Yıllarımı Ver şarkısı armağan ediyorum. Tüm Çamdibi çocuklarına selamlar olsun. Her karanlık aydınla mahkumdur. Murat abi ben Çamdibi'den Hurşit Arda Özdemir. Burada farklı akvaryumlarda yatmakta olan, benim için çok değerli olan abilerim Seçkin Özyavaş, Bünyamin Kürt, Hasan Batur, Sezgin Alan, Coşkun Özuzdur, Melih Urkan, Mesut Yılmaz, Tahir Yıldız, Görkem Kalemkuş, Eren Yeniköy ve farklı kurumlarda yatmakta olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, Ümit Alper, Yusuf Samar, Ahmet Kaya'dan dostum dostum şarkısı armağan olsun. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Yusuf Özden. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Şakran'da yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden, akabinde aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan aslan kardeşlerim, aslan abilerim Ferhat Işık, İbrahim Döner, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, Olcay Aydın, Abdullah Duman, Engin Zengin, Muhammed Can Çelik, Çektar Bakır, Mert Koçak. Anladım ki insanlar susanı korkak, görmezden geleni aptal, affetmeyi bileni çantada keklik sanıyorlar. Oysa ki biz istediğimiz kadar onlar hayatımızdalar. Göz yumduğumuz kadar dürüstler ve sustuğumuz kadar insanlardır. Sizleri seven kardeşiniz Yusuf Özden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Ozan Özden. Aleykümselam Ozan kardeşim. Ali Aşakran'da yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden, akabinde Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan Aslan kardeşlerim, Aslan abilerim, Ferhat Işık, İbrahim Döner, Baran İbrikçi, Yunus Kaya olacak.

Can Aydın, Abdullah Duman, Engin Zengin, Muhammed Can Çelik, Çektar Bakır, Mert Koçak, Ahmet Kaya'nın dediği gibi. İhanet zincirini tutan utansın, dönüp arkasına bakan utansın, dost diye bağrıma bastığım insanlar arkamı dönünce vuran utansın, sizleri seven kardeşiniz Ozan Özden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Muhammed Özden. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Ali Aşakran'da yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım, Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım, abim Arda Özden, akabinde aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan aslan abilerin Ferhat Işık, İbrahim Döner, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, Olcan Aydın, Abdullah Duman, Engin Zengin, Muhammed Can Çelik, Çektar Bakır, Mert Koçak, başımızda ne kadar olsa da kara bulutlar, içimizde hep bir umut var. Güzel günlere sözümüz var. Tekrardan görüşmek üzere, sizleri seven kardeşiniz Muhammed Özden. Selamünaleyküm değerli ve kıymetli üstadım Murat Bingöl. Nasılsın? İyisindir inşallah. Ben Şakran T3C17 Koç'tan gazeteci İbrahim Atmaca. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Hep beraber yol alalım. Burada kader birliği yaptım. Başta değerli ve kıymetli dostum, dava arkadaşım, aslan yürekli Tolga Yalur, Ali Avşar, Tolgahan Çolpan, Ömer Özen, Eser Çelik, İrfan Solak, Fatih Önce, Volkan Erdoğan, Berkan Danyıldız, Engin Alan, Berk Avcı, Meydancılar Kralı Aykut Putiş'e selam eder. Başka kurumlarda bulunan dostumun kardeşi Muhammed Yalur, Şervan Özen, Barış Özen ve can dostum Avukat Anıl Kara'ya selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğimle gece bir söz bırakmak istiyorum. Bahçıvan bir tane gül yetiştirmek için 40 tane dikene su veriyorum. Sabredin aslan kardeşlerim, hayırlı geceler Murat abim. Sağ olasın İbrahim kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T3C17'den Ömer Özen. Aleykümselam Ömer kardeşim. Burada kader birliği yaptığım derdi ve kıymetli dostlarım gazeteci İbrahim Atbaca, Tolga Yalur, Eser Çelik, Tolgahan Çolpan, Engin Alan, Berk Avcı, İrfan Solak, Volkan Erdoğan, Berkan Danyıldız, Fatih Önce, Meydancılar Kralı Aykut Putiş'e selam eder senin aracınla. T1'de yatan kardeşim Şervan Özen, T4'te yatan abim Barış Özen, T4'te yatan Muhammed Yalur'a selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, dualarım sizlerle canlarım. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Kul plan yapar, kader gülermiş. Allah'ın dediği olur. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim, ben Tolga Yalur. Aleykümselam Tolga kardeşim. Şakran T3C17'de kader birliği yaptım. Başta aslan yürekli dava arkadaşım, can yoldaşım, gazeteci İbrahim Atmaca, Ali Avlağı, Ömer Özen, Berk Avcı, Tolgan Çolpan, Engin Alan, Volkan Erdoğan, Berkan Danyıldız, İrfan Solak, Fatih Öncü, derlik ve kıymetli abim Eser Çeli'ye selam eder senin aracınınla. Başka kurumlarda olan dostlarım, başta paşam Muhammed Yalur, Hacı Candan, Savaş Aktaş, Gündoğan Doğan, Yavuz Bal, Ferdi Bal, Emrah Doğan, Remzi Tekdemir, Barış Doğan, Berat Kurtay, Şervan Özen, Barış Özen, bu dostlarıma selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Gece bir söz bırakmak isterim. Aslandan kurban olmaz. Kurban deveden olur. Kurban koyundan, keçiden olur. Biz aslanız aslan Murat abim.

Selamünaleyküm, aleykümselam. Şakranti ekibi 16'dan Enes Öz. Burada kader birliği yaptım. Abilerim Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Aslan Keser, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve Kadın Kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derlisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece söz zorluklar hayatın süsüdür. Şakranti ekibi 16'dan Airbags Jesse. Burada kader birliği yaptım abilerim. Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve Kadın Kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece söz zorluklar hayatın süsüdür. Şakran T2B16'dan Sergen Kuruca. Burada kader birliği yaptığım abilerim Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve Kadın Kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece söz Yaşam Merkez'den.

yana olmasa da ölüm tarafsızdır. Şakran T2016'dan Enes Öz. Burada kadar birliği yaptım abilerim. Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Aslan Keser, Şivan, Cengiz, Can Polat, Türker, Mehmet Can, Pehlivanlar ve kadın kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ediyoruz. Gece söz zorluklar hayatın süsüdür. Şakran T2016'dan Airbags.

yengemize de selam ediyoruz. Geceye söz, zorluklar hayatın süsüdür. Şakran T2016'dan Sergen Kuruca. Burada kadar birliği yaptım abilerim. Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Şivan, Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve kadın kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdesi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece söz yaşam herkesten yana olmasa da ölüm tarafsızdır.

Cümleten selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Berhan Teriman, yani Zanlı. Burada kader birliği yaptım. Koğuşun önde gelen isimlerinden can dostum. Başta olmak üzere Hüseyin Şimşek, İbrahim Yılmaz, Arda Doğan Gedizli, Ose Olcan, Türedi, Basmaneli, Velo, Çaki, Kadir, Seyit Yoldaş, Yavuz Erkun, Ahmet Çetinel, farklı kromlarda olan Aslan Dayım, Emoş Özdemir, çok sevdiğim abim Yusuf Can, Bilal, Doktor Zeki Kaya, Yavuz Selim Baydar, Hakan Yavaş, Balina, Can Erez, Murat Erez, Vedat Budak, Azat Erol, Yılmaz Güneysak, Hüseyin Dağdelen, Mehmet Fatih Özdeşik, Mert Dağdeviren, bu canlara çok selam olsun. Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır. Berhan Teriman, namı der Zanlı. Selamünaleyküm Murat abi, ben Hüseyin Şimşek, aleyküm selam Hüseyin kardeşim. Koğuşta kader birliği yaptım, başta canım kanım aslan dostum Berhan Teriman, yani Zanlı olmak üzere. İbrahim Yılmaz, Arda, Doğan Gedizli, Ose Olcan, Türedi, Gümüş Palalı, Emirhan Yiğit, Basmaneli, Velo, bu derlere selamlarım bakidir. Ayrıca farklı kurumlarda olan Emoş Özdemir abimiz, Can, Yusuf Can, Biler, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız Okan, Arslan Kurtuluş, Şakarlı, Selçuk, Türedi, Azat Erol, selamlarım bakidir. Adil olmayan güç zalim olur, zalim de en güçlü olduğunu zannettiği gün canından olur. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuştan Serhat Yalçın, yani Basmaneli Velo, aleyküm selam Serhat kardeşim. Burada kader birliği yaptım, koğuşun adaletini sağlayan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek, aslan kardeşim, boncukçular kralı, yakışıklı, karizmatik, bayraklıdan Berhan Teriman, yani Zanlı, Gümüş Palalı, Emirhan Yiğit Gedizli, Ose Boksör, Oğulcan Türedi, İbrahim Yılmaz, Arda Doğan, Seyit Yoldaş, Çaki, Kadir, Gündoğdu, Daykolo, Ahmet Çetinel, Yavuzhan Erkan ve farklı kurumlarda olan Ömer Koç, Melih Emoş Özdemir abimiz, Yusuf Canbiler ve İkinoğlu'ya da çok selam olsun. Berhan Teriman, yani Zanlı, diyor ki kimin kayığı hızlıysa ona binmeye çalışanlar dikkat edin, bu deniz sizi de boğar. Erdem şarkısı bu derlere armağan olsun, Basmaneli Velo. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Oğulcan Türedi, aleyküm selam Oğulcan kardeşim. Burada kader birliği yaptım, başta olmak üzere koğuşumuzun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, ucunda ölüm de olsa özgürlüğü de olsa asla boyun eğmeyen aslan yürekli Berhan Teriman, yani Zanlı, Gümüş Balalı, Emirhan Yiğit Gedizli, Oses Serhat Yalçın, yani Basmaneli Velo, Seyit Yoldaş, Şaki, Kadir Gündoğdu, Yavuzhan Erkan, Daykolu, Ahmet Çetiner, bu derlere çok selam olsun. Farklı kurumlarda olan başta Burak Yiğit abimiz, Emoş Özdemir, Onur Ersoy, Azat Erol, Halil Türedi, selamlarım bakidir Berhan Teriman, yani Zanlı. Kaçanların değil savaşanlarındır. Güzel günler elbet güneş bize de doğacak. O gün ay güneşten daha parlak olacak. Saygılarla ben Oğuzhan Oğulcan Türedi. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşundan Osmancan Oğuz, aleykümselam Osmancan kardeşim, Gedizli Ose. Burada kader birliği yaptım, başta olmak üzere koğuşun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, yol gösteren yakışıklı kardeşimiz, karizmatik kardeşimiz, aslan yürekli Bayraklı'dan Berhan Teriman, yani Zanlı, Gümüş Bala ve Emirhan Yiğit, Boksör Olcan Türedi, Serhat Yalçın, Basmaneli Velo, Dodo, Arda Doğan, Ahmetli İbrahim Yılmaz, Seyit Yoldaş, Çaki, Kadir Gündoğdu, Yavuzhan Erkan, Daykolu Ahmet Çetiler, farklı kurumlarda olan Berhan Teriman'ın namı der dayısı Emoş Özdemir, Onurcan Devrim, Doğanay, Yusuf Can, bu canlara selamlarımız bakidir, saygılarla ben C6 koğuşundan Osmancan Oğuz. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Gümüş Ballalı Emirhan Yiğit, aleyküm selam Emirhan kardeşim. Burada kader birliği yaptım, başta olmak üzere koğuşun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, canım kanım yoldaşım aslan dostum Berhan Teriman, yani Zanlı, Boksör Olcan Türedi, Gedizli Ose, Arda Doğan, Basmaneli Velo, İbrahim

0: Fatma Seyit Yoldaş, Çaki Kadir Gündoğdu, Daykolu Ahmet Çetinel, ayrıyeten farklı kurumlarda yatan başta Aslan abim, Burak Yiğit, Emoş Özdemir, Yusuf Canbiler, Vedat Budak, canlara çok selamlarım. Bakidir Berhan Teliman, yani Zanlı, diyor ki kaybetmekten korktuğunuz tek şey Allah'ın rızası olsun. Geriye kalan her şey unutulmaya mahkumdur. Abim Burak Yiğit'e Ahmet Kaya'dan Bir Anka Kuşu şarkısı armağan olsun.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C2'den Reis Harun Güven. Aleykümselam Harun kardeşim. Kalbimin sahibi ömrüm. Sen bu dünyadaki en kıymetli hazinemsin. Senin gözlerin benim cennetim. Seni sevmek kelimesinin en yakışlı insansın. Gökyüzü bir kalem, denizler bir mürekkep olsa yine de yazmaya yetmez sana olan sevgimi. Ben en çok seni sevdim, gül yüzlüm. Bazı konuların açıklaması için mektup çıkardım. Orada yaptım. Ben hataya da düştüm. Kabul ediyorum, özür dilerim. Kendimi bu konuda da savunamam. Seni her şeyden, herkesten çok seviyorum bir tanem. Kadın kapalı B10 koğuşuna yatan kıymetli eşim Naciye Güven'e Rındam'ın şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim, ben Menemen C2'den Tolga Kartal. Aleykümselam Tolga kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Avşar, dostum Reis Harun Güven, Can abim Ceyhun Karabağlı, kardeşim Latif Can Doğan, Hasarlı'nın sefiri Alaaddin Aktağ, Aslanlar Aslanı kardeşim Ömer Cengiz Yüksel, Adanalı Cumali Kasır, Alaçatılı Batu Başar, Diyarbakırlı Muhammed Kılıç, Halo Murat Altın'la gece Reis Harun Güven kardeşimin sözünü bırakmak istiyorum. Duvarlar bedenimi tutar, özgürlüğümü değil. Şerefine yatan tüm mahkumlara selam olsun. Beylerin ağası olmaz, edeple giden saygıyla gelir. Selamünaleyküm, ben Menemen C2 koğuşuna Reis Harun Güven. Başka kurum ve kuruluşlarda bulunan candan öte can dost abi kardeşlerim. A12'den Mahsun'dan Müslüm Adıyaman, Diyarbakırlı Mami Kılıç, Aslanlar Aslanı Aslan abim Ercan Koçak, Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel, Hüseyin Morkoç, can dostum Latif Can Doğan, Alaaddin Aktağ, yeğenim Kadir Etik, Ekrem Şahin Menemen, C5'te yatan Mustafa Göktaş, Serkan Kiremitçi, bu derlere senin sesinden selam olsun Murat abi. Şaşkın şarkısı Ömer Cengiz Yüksel dostuma sizlere gelsin. Aleyküm selam Harun kardeşim.

0: Murat'la gönülden gönüle.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
2: Cümleten selamünaleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalı da ablalarım, kız kardeşlerim, hepinize, cümlenize sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Sağlık, sıhhat, afiyet dileklerimle. Haftanın son Murat'la gönülden gönüle programımızı Allah nasip ederse kayıt mesajlarda, kardeşlerimin kayıt mesajlarının hepsini paylaştım. Dün de anons etmiştik, her cumartesi olduğu gibi bugün de aynısı. Şimdi WhatsApp'tan gelen mesajlarınızı paylaşacağım sırasıyla gecenin ilerleyen saatine kadar. Sonrasında da SMS mesajlarımız da bu haftanın son Murat'la gönülden gönüle programını kazasız belasız keyifle inşallah sunacağız. Hadi bakalım günün ilk mesajıyla. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Faruk Çelik, sevgili dostum Muhammed Necmettin Varsak. Araya mesafeler ve duvarlar girse de gerçek dostlukların arasına hiçbir şey girmez. Seni unutmadık, dualarımızda ve gönlümüzdesin. Bu zor günlerin de geçeceğine, güzel günlerin yeniden geleceğine inanıyoruz. Seni çok seven dostum Faruk Çelik. Sevgili dostum Muhammed Necmettin Varsak. Allah gönlüne sabır, kalbine ferahlık versin inşallah. En kısa zamanda özgürlüğüne kavuşup sevdiklerine sarıldığın günleri hep birlikte görürüz. Hayatta önemli olan geride güzel izler bırakmak ve hatırlanmaya değer bir adam olmaktır. Sen bunu fazlasıyla başardın. Seni çok seven dostun Faruk Çelik. Değerli kardeşlerim Baran Eroğlu, Mert Kayacıklı, Tünay Ferman, Arda Dağ, Berke, Sevil, Satıcan, Saitcan, Akıncı, Efekan Görür, Burak Kan, Aykut Türk, Cüneyt Büyük kardeşlerim. En kısa zamanda yanınıza geleceksiniz, sizleri seven abiniz. Bu şarkı size armağan olsun. Ahmet Kaya'dan Gökyüzü. Selamünaleyküm değerli kardeşlerim Baran Eroğlu, Mert Kayacıklı, Tünay Ferman, Arda Dağ, Berke, Sevil, Saitcan Akıncı, Efekan Görür, Burak Kan, Aykut Türk, Cüneyt Büyük. Kardeşlerim en yakın zamanda yanımıza geleceksiniz, sizleri çok seven abiniz. Ahmet Kaya'dan Gökyüzü şarkısı sizlere armağan olsun. Ben Cumhuriyet Mahallesi'nden Songül, T3 B9'da yatan kral abim, imparator abim Serdal Aykurt, nasılsın umarım iyisindir canım abim, seni çok severim. Biz de iki günlüğüne Çeşme tatile gittik. İnşallah seninle de Çeşme'ye geliriz, o günleri görürüm abicim, seviyorsun. Kendine dikkat et, kadın kapalıda olan Kardelen Aktaş ve Pınar Cuhalı, sizlere de selam olsun canlar, seviyorsunuz, Allah'a emanet olun. Bugün çalan en güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Ben Cumhuriyet Mahallesi'nden Berat, T3 koğuşuna atan kral adam gibi adam dayım, Serdal Aykut dayım, seni çok özledim. Sıradaki en güzel şarkılar sana gelsin imparator dayım. Kadın kapalıda yatan Pınar Cuhalı abla, seni de çok özledim. Sizin gelmenizi bekliyorum sabırla, Allah'a emanet olun. Selam Murat kardeşim, aleyküm selam. Şakran kadın B9'da yatan Bahar Zengin, doğum günün kutlu olsun. Hayatımıza kısa ya da uzun güzel izler bırakan insanlar vardır.

Sen de onlardan birisin. Geçmişte paylaştığımız her şey için teşekkür ederim. Yeni yaşın sana huzur, mutluluk getirsin Çingenem. Çakır sana kurban. Abi ben kaleden Asi Çakır. Şakran kadın B9'da yatan namı der Çingenem Bahar Zengin. Seni çok seviyorum. Canım dostum, iyi ki doğmuşsun çocuğum. Rabbim seni her kötülüklerden korusun. Halit Bilgiç'ten özgürlük şeyimsin. Şarkısını çalarsanız sevinirim. Hayırlı yayınlar sağ olasın Asi kardeşim. Şakran'da yatmakta olan Mehmet Kızıltepe. Canım kocam, sen benim yaşama sebebim. Ömrümün en güzel baharı, yüzümü güldüren aslanım. Sensiz tadı tuzu yok. Bana bu hayatın en kısa zamanda yanında ol. Sayılı günlerimiz kaldı. Umudumuz Allah'tan. Güzel günler bizi bekliyor. Aslan sarsılsa da yıkılmaz. Allah'ın izniyle. Allah bize yeter. Kendine iyi bak her şeyim. Canım kocam Mehmet Kızıltepe. Şakran'da yatan Mehmet Kızıltepe, kalbimin sahibi. Bütün dünya ile hasım ol, arkanda değil önünde durmazsam namerdim. Sadece önüme bakıyorum çünkü arkamda dağdan sağlam kocam var. Bedelini neyse öderim, zorluğu neyse çekerim. Ben bu yolu tek başıma yürüdüm. Aslan kocam her zaman arkandayım. Yakışıklı kocam, en kısa zamanda yanımızda ol. Murat abim sana da selamlar. Aleyküm selam kız kardeşim. Selamünaleyküm abi, ben Gülcan Akbey. Aleyküm selam kız kardeşim. Üç nolu'da yatan abim Oğuzcan Akbey radyo başına. Oğuz, kafana hiçbir şey takma. Bugünler gelip geçici. Sen yol, hepimiziz, aklın kimsede kalmasın. Sen kendine dikkat et yeter. Az kaldı, az daha salı. Arası hiç düşünme. Her zamanki gibi yine bizimle ve iyi o da. Seni bekliyor hepimiz gibi. Senin iyi olman lazım ki hepimiz iyi olalım. Kendine çok dikkat et. Allah'a emanetsin. Şakran'da yatmakta olan Veli Kızıltepe, Cennet Kızıltepe'den arkamdaki koca da varlığın yeter aslan kocam. Adamlık mekanla değil duruşla izlenir. Bizi bilen bilir, tartı var, terazi var, her şeyin bir vakti var. Fazla sevinmeyin ağam, az zaman sonra burada bu kadar çekilmez olduk. Gökhan Donay'dan adım adım geliyorum, şarkısı gelsin. Abi Reis Azat Kızıltepe, Çetin Kızıltepe, Mehmet Kızıltepe, Aycan Kızıltepe, sizlere de selamlar aslanlarım. Şakran'da yatmakta olan Veli Kızıltepe, Cennet Kızıltepe'den aslan kocam. Az zaman sonra aslan yine sahnede, sarsılsak da yıkılmayız. Allah'ın izniyle aslanım tatilde, canım kocam. En yakın zamanda yanımızdasın, sana cezaevi koymaz. Biz alışkınız belalara, yıkılmanı bekleyenler yükselişimizi izlesinler. Allah benim arkamda, ben de senin arkandayım. Çocuklarımın yakışıklı babası, kendine çok iyi bak aslan kocam. Selamünaleyküm abi, ben Kardelen. Aleyküm selam kız kardeşim. Kardelen Aluçluoğlu. Üç nolda yatan eşim Mert Aluçluoğlu radyo başına. Kocam ömrüm, seni çok seviyorum. Dünüm, bugünüm ve yarınım. Hayat bize ne sunarsa sunsun. Karın hep yanında, bunu unutma. En kısa sürede kavuşmak dileğiyle. Mert'im, hayatımın en güzel yanı. Artık bu günlerin geçmesini, gitmesini o kadar çok istiyorum ki. Hemen tek dileğim yine evimizde yanı başında olmak. Bu günler geçecek, gidecek. Allah'ın adaletine güven. Seni seviyorum. Allah'a emanetsin. Şakran'da yatmakta olan Azat Kızıltepe, aslan kocam, reisim, seni çok seviyorum, ömrüm yoluna kurban olsun. Kalbimin vazgeçilmezi yakışıklım, en kısa zamanda kavuşacağız seninle. Kendine iyi bak, bizi sen de iyi ol, ömrüm, kalbim, aslanım, kalbimin yarısı Azat'ım. Senin sesini bile duyduğumda kalbim çıkıyor yerinden, seni çok çok seviyorum. Her zerrene kurban olurum, karizmatik kocam, seni öpüyorum aslanım. Şakran'da yatmakta olan benim kalbim oğlum Azat Kızıltepe, annem bizi sen de iyi ol. Annesinin kıymetli deposu, babasının aslan parçası, oralar kime kaldı ki sana kalsın. Bu cezalar seni yıldırmaz, anca sana kilo aldırır. Az sabır oğlum, çok özledik seni, Allah büyük. Canını sıkma yakışıklı oğlum, Allah'a emanet, öpüyorum seni. Veli Kızıltepe, Çetin Kızıltepe, sizlere de selamlar. Amcasının aslan parçalar, Murat abi sana da selamlar. Aleyküm selam ablam. Yasemin Omurca radyo başına. Gözlerine hasret kaldım Yasemin'im, dünyam kadınım. Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun, seni çok seviyorum. Yaşo Gültepe'li Sedo. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Şakran, ben Şakran T2 B16'dan Mehmetcan Pehlivanlar. Başta kadar birliği yaptım abilerin. Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Sergen Kuruca, Enes Batoğlu, Yusuf Boz, Cengiz Han Sal. Ayrıyeten kadın kapalı John bir koğuşuna yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Geceye sözümüz herkesin elinde kantar, elini beline atar, kilosunu tartar, Denizli'den Koca Reis.
C2B16 nolu koşuya atan canım sevgilim Mehmetcan pehlivanlar, kızlarımız da seni çok özledik. Çok az kaldı kavuşmamıza, seni çok seviyoruz, sabrın sonu selamettir aşkım. Murat Göğe Bakan Turnalar şarkısı armağanmış. İyi akşamlar Murat abi, ben kadın kapalı B13 koşulan Zerda Oksal kız kardeşim. Beraber olan dostlarım Beray Gazi, Gizem Karadaş, Ballıkuyulu Esma Korola, Emine Güler, Çilem Korkmaz, Ebru Erilmez ve Melahat Geldeci Güzel. Doğum gününü kutlarız. Farklı koğuşta olan ablamız Gönül Balkan'a da selam ediyoruz. Yine farklı koğuşta olan Sıla Yıldız'a selam ederiz. Gece bir söz. Gözden uzak olsan da gönülde mekan sahibisin. Sinan Kartal'dan kafayı takmayı bıraktım şarkısı armağanmış.

şapkanla yapmakta olan Çetin Kızıltepe. Canım kocam, sen benim yaşama sebebim, ömrümün en güzel baharı, yüzümü güldüren aslanım. Sensiz tadı tuz yok. Bana bu hayatın en kısa zamanda yanımda ol. Sayılı günlerimiz kaldı. Umudumuz Allah'tan, güzel günler bizi bekliyor. Aslan sarsılsa da yıkılmaz Allah'ın izni. Allah bize yeter, kendine iyi bak her şeyim. Şakran'da yatmakta olan Çetin Kızıltepe, elbet bir gün iyi olacağız. Fırtınalar sonsuza kadar sürmez. Umudumuzu bittiği yerde kaybetmeye başlarız. Umudumuzu yitirmeyeceğiz. Elbet bir gün çıkacağız buralardan. Her şey güzel olacak. Yiğit yaralı olur, yine de aslan gibi durur. Aslandan kurban olmaz. Sen aslansın aslan. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Abdullah Altun ve Ege, yanınıza selamlar olsun. Aslan abim Abdullah Altun, doğum günün kutlu olsun. Sağlıklı, huzurlu, özgür yıllara inşallah. Güneşin doğuşuyla başlayan her günün neşeyle dolsun. Rabbimin vereceği en büyük ceza mutluluk olsun. Sevmek ve sevilmek zalim insanlara değil, sadece sizi bulsun. Karanlık olan hayatımızdan yüreğinize umut olmak dileğiyle, sizleri seven R.A. Benim canımın içi, her şeyim, güzel karım, avukat Çağla Merve Özdemir. Seni çok seviyorum. Geldim ben gülüm, canım karım. Bir de arkadaşların Selma, Halime, Nuran, Hatice, Gizem, Nünü, Gamze ve tüm B7 koğuşundaki hanımefendilere saygılar. Selamünaleyküm Murat Bey, aleykümselam. B17 olan annesinin ömrü Furkan Çubukçu. Sen benim dünyamsın, her ne olursa olsun. Nefes aldığım sürece arkandayım, her zamanda olacağım. Bir oğlum var benim, canım kanım, yüreğimin en sıcak köşesi, nefesimin en kıymetli sebebi, gözümün nuru, gönlümün huzuru, bir gülüşüyle içimdeki tüm fırtınaları dindiren, adını her andımda kalbime dua ettiren. Olur da bir gün çok yorulursan kendini yalnız hissetme canım, unutma, senin için canını verecek bir annen var senin. İyi kim kıymetli ve Ferhat Tunç Özlem'in dili olsaydı şarkısı armağan olsun, Sevim Çubukçu. Selamünaleyküm Murat abi, biz Manisa bir nolu T tipinde yatmakta olan ben Türkmen, Nikbay, Orçun, Kanca, Ahmet, Ercan, Civan, İlhan. İzmir iki nolu F tipinde yatmakta olan dostum Mustafa Karabıya, namıder DLT Kaya. Buca yüksek güvenlikte yatmakta olan Cafer Boyun'a da selam olsun. Bir de kadın kapalda yatmakta olan, halen kalbi bende olan Derya Bala gelsin. Ben Ceyhun Efe Nikbay. Buradan aslan babam Türkmen Nikbay'a gelsin. Beraber yatmakta olan bütün dostlara gelsin. Aslan kardeş, aslanı kafese koysalar bile aslan gene aslandır elbet. Bir gün aslan babam, dostlarına da selamlar olsun. Böyle bir mesajımız var. Aleyküm selam kardeşlerim. Hemen sayfamı yenileyim. Murat abi, ben Cemile Timoçin, Burak Timoçin radyo başına. Aşkım evdeyiz, iş yapıyoruz, boya yeni bitti, biz de bittik. Yavaş yavaş diğer evi de boşaldı, haberin olsun, seni çok seviyorum. Beni merak etme, senin dediklerin gibi hareket ediyorum, her an sen yanımdaymışsın gibi. Burak Timoçin, hayatımın anlamısın, Allah'a emanet ol, seni çok seven Cemile Timoçin. Murat abi, aslan abim Sedat Sakız Çiçeği, her daim yanındayım. Kral babam Yalçın Sakız Çiçeği, çok özledim babam seni. Aradın ara, anlatacaklarım var. Sizi seven Cemile Timuçin. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, hayatım, ömrüm, güzel karım, özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle, seni seven Veli Deveci. Selamünaleyküm Murat abi, Şakran kadın kapalıda yatmakta olan Sude radyo başına. Aleykümselam kardeşim. Ne yapıyorsun, iyisindir inşallah aşkım. Resmen burnumda tütyon. Sesini bile özledim. Foto

fotoğraflarını aldın mı? Ben seni dinlemeyeceğim. En kısa zamanda senin yanındayım. Olmuyor böyle valla. Yavru ceylanıma az da sabır. Elbet bir gün Özgür Alter'den iki elim kanda olsa da gel şarkısını çalar mısın? Sudem'e armağan olsun. İyi akşamlar Murat Bey, biz B1'in güzellikten sabıkalı kadınları Yasemin Ödek, Buket Polat, Elif Çetin, Hamiyet Küleş gece bir söz bırakıyoruz. Bazı insanlar düzlüğe çıkınca sizin de çıktığı yokuşu unutur. Nankörlük bazılarında huydur. Sevinçek kalpsiz armağan olsun. Murat abi ben Enis, B1'de yatmakta olan maviş gözlüm güzeller güzeli annem Yasemin Ödek için Ensar Er'den Alçak şarkısı armağan olsun. Rabbime güveniyorum, acele etmiyorum. Bu yaşadığımız zorlukların karşılığı bize en güzel şekilde gelecek. Yürüdüğümüz dikenli yolların sonu çiçek bahçesi olacak. Annem seni çok seviyorum. Koğuştaki tüm ablalarıma da selam olsun. Ayrıca üzerimizde kalmasın. Dün gece sizin için de sağlıktan uzun ömre, mutluluktan huzura, başarıya aklınızdan kalbinizden geçebilecek. Tüm güzel dilekleri sizin için de diledik. Bizim için Emircan İrek'ten Can Dostum çalarsanız biz B1'in güzellikten sabıkalı dört yoldaşı sağ olun. Biliyordum dileyeceğinizi. Allah razı olsun. Kim bizim için ne istiyorsa fazlası fazlası hayatlarına yansısın. Yaşantılarına yansısın. Kim bizim için ne diliyorsa, ne düşünüyorsa fazlasıyla gitsin. Hemen sayfamı değiştireyim.

Selam Murat abim, aleyküm selam kız kardeşim. Savaş Aktaş, Huzur Kokan, sevdiğim bizleriz, çocuklar da ben de iyiyim. Bizi merak etme. Çiğdem annemle de konuştum, selamı vardı. Baran dayı bir tanem, tek derdimiz senin iyi olup artık kavuşmamız. Her geçen gün sensizliğin belası aklımdan gitmiyor. Seni özledikçe burnumun ucu sızlıyor, çok özledim seni. Dört bir yanım senle dolu, gökyüzüne bakıyorum sürekli. Ve ne zaman senin uyuduğun aklıma gelince öpücükler yolluyorum sana. Seni çok seviyorum canım eşim Savaş'ım. Savaş Aktaş, bırakmam seni, vazgeçmem için 100 sebep de verseler kalmak için bir sebep bulurum. Çünkü sen benim seçeneğim değil, seçimimsin Murat abim. Eşime Filiz Karadeniz'den bağrına taş olurum, şarkısını çalarsan sevinirim. Selamünaleyküm Murat abi. Çamkule'den ben Yasemin. Aleykümselam kız kardeşim. T3A10'da yatan kardeşim Serkan Karakoy. Canım kardeşim için sabır diliyorum. Onu çok seviyorum. Edo'dan selam. Mersin Pınar'dan selamlar. Onu bekliyoruz. Selam Murat abi. Şakranti ekibi 16'dan Can Polat Türker. Aleykümselam Can Polat kardeşim. Başta kader birliği yaptım. Aslan abilerim. Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit, Alişan Ateş, Alişan Yusuf, Boz, Aslan, Kesel, Poyraz, Yılmaz, Enes Öz, Zindan Ahmet, Ayreten Kadın Kapalı'da yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derlisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Geceye sözümüz herkesin elinde kantar, elini belini atan kilosunu tartar, denizden yol yemez Kocalıyız. Alper Can Polat bir tane gelmiş mesajı bugün. Evet, bir tane gelmiş. Gelirse paylaşırız kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben 4.0'dan Uğur İbru. Aleykümselam Uğur kardeşim. Senin aracınla şakran kapalıda yatmakta olan Reyhan İbru'ya seslenmek istiyorum. Uzaktan seviyorum seni. Kokunu alamadım. Boynuna sarılamadan, yüzüne dokunamadan sadece seviyorum. Öyle uzaktan seviyorum seni. Elini tutmadan, yüreğine dokunmadan, gözlerine dalıp gitmeden, şu üç günlük sevdalara inat serseri dediğim adam gibi seviyorum seni. Aşkıma Müslüm Gürses'ten Bu Da Geçer şarkısını armağan ediyorum. Vesselam. Yalnız Uğur, bak bu mesajlarını kim yazıyorsa, şimdi burada Reyhan yazmış, aslında kız kardeşimizin ismi Beyhan. Biz de dalıyoruz, Reyhan diyoruz. Şimdi Beyhan kardeşim diyecek ki Murat abi niye böyle okuyor? Uğurcuğum, Uğur İbru sevgili kardeşim, kim yazıyorsa lütfen görüştüğünüzde dikkat etsinler, yazdıklarını da kontrol etsinler. Murat abi ben 4.0'dan Uğur İbru, senin aracında şakran kadın kapalıda yatmakta olan Beyhan İbru'ya seslenmek istiyorum. Ben hep senin yüreğini sevdim, o eşsiz güzelliği olan yüreğini. Sonra gülüşünü sevdim, gülünce kısılan gözlerini. Sonra seni sevdim, ilk konuştuğumuzdaki yüreğimi titreten o tatlı heyecanını sevdim. Kibariye'den Ecel Olsun şarkısı Beyhan'ıma armağan etmek istiyorum. Vesselam.

0: Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı akşamlar. Ben Tepecik'ten Aliço, aleykümselam Aliço kardeşim. Şakran'da bulunan başta büyüğüm Şehmuz Bulut, candan öte kardeşim Bekircan Savran. Dostlarım anasının oğlu Veli Deveci, Balon lakaplı Ömer Bayhan, Sedat Sakız Çiçeği, Çağdaş Hep Bektaşoğlu, Emre Dal, Mesut Hep Bektaşoğlu, Yusuf Dal, Harun Baş, Yılmaz Baş, Mehmet Can Akbaylı, Eren Heper, Mert Kahraman, Eko Kahraman, Murat Can Ergün, Murat Yeke, Çiko, Gürkan, Gökhan Kubilay, Nazım Kuyucu, Hikmet Cayvaz, Ali Ejder, Hasan Çakmak, Erdem Doğan, ismini yazamadım, tüm dostlara selam eder. Yüce Rabbim'den tez zamanda özgürlük sofralarında görüşmek üzere. Murat abim, ben Gülseren Uzun, derli eşim Eyüp Uzun radyo başına. Canımın içi, bizi merak etme, biz iyiyiz, evdeyiz, mahalleye gitmeyeceğiz, seni çok seviyorum. Kızın da seni çok seviyor. Kocaman öptük Murat abi, derdim için Müslüm Gürses'ten Gel Bahtımın Kar Beyazı armağan olsun. Murat abim, ben Gülseren Uzun, derli eşim Eyüp Uzun radyo başına. Alaşehir cezaevinde olan kayınço Kemal Bedo, Sakarya cezaevinde olan kayınbabam Ercan Bedo ve beni tanıyan bütün dostlarıma selam olsun. Ben Eyüp Uzun, özgür günlerde görüşmek üzere. Ben Hasan Berke Tunca, yani Bayraklı'dan Maviş. Dün sana mesaj attım, duydun mu bilmiyorum. Ben sizin koğuşta bir tanesi yazmıştım. Gülçin Cebeci Karşıyaka B1 ama bu konu ile ilgili mektup. Sen beni tanıyabilir misin? Sen beni taşıyabilir misin? Annem Hale Tuncay, neyse senin yanında olurum Yıldız Silve, bir haber. Geçen gecen güzel olsun Maviş Bayraklı'dan. Ben C8'den Arzu Kaya, C10'da olan eşim Doktor Zeki Kaya. Benim bu ranzaya uzandığımda gördüğüm bir manzara var. Beni tüm düşüncelerden, tüm dünyadan ve insanlardan uzaklaştıran, bütün bu sabır sınavımı aşmamı sağlayan bir manzara. Yani o manzara senin ve benim içimdeki sevgimiz, sevgilim. Bizde bu aşk varken biz birbirimizi beklemekten nasıl yorulalım ki? Senin helalin olmaktan gurur diyorum canım eşime. Uygar Doğan'dan ilk göz ağrım armağan olsun. Ben C8'den Arzu Kaya, C10'da olan gururum Doktor Zeki Kaya. Sen benim bitmek bilmeyen o uzun yolun sonunda karşıma çıkan mavi denizsin. Derin ama asla boğmayan, içimdeki huzur bir adam tanıdım ben. Kokusu cenneti, yüreği iyi ki benim kocamsın Doktor Zeki Kaya. Ben C8'den Arzu Kaya, C10'da mucizem Doktor Zeki Kaya. Hissedilen her şey cümle kurulmuyor işte. Seni nasıl sevdiğimi anlatmaya ne kalemin ne de kalbim yeter. Gönlümün girişini sevmenin manası istedim. Yarım gün ve gün sevda yüklü dualar bırakıyorum satırlarıma. Eminim ulaşıyorlar sol yanına Uygar Donay'dan. Ah yar, ah yar, sana eşime armağan olsun.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: İyi akşamlar abim. Kadın kapalı B11'de yatan benim ömrüm, nefesim, göz bebeğim Dilara Küleş. Annem, bizi merak etme, biziz, seni çok seviyorum annem. Sen iyi ol, o bana yeter aşkım. Kızım Ezo Hürmüs'e, Buket'e, Meryem'e çok selamlar. Seni çok öpüyorum. 10 Eylül'de Rabbimin izniyle yanımızdasın inşallah. Canıma can katanım, Allah'a emanet ol. Kadın kapalı B1'de yatan Sevim Küleş. Annem, biziz, merak etme, işte buralar aynı ve biz bıraktığın yerdeyiz ama dimdik. Elhamdülillah, seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol. T3'te yatan cam parça Mert Yıldırım. Rüyalarda bile seni bu evde görmek beni çok mutlu ediyor iki gözüm. Seni her şeyden çok seviyorum, sabret. Bazen güzel kavuşmalar en uzun bekleyişlerin sonunda gelir. Allah'ıma emanet ol ömrüm. Şakran T3 B9 koğuşundaki Koray Özmen radyo başına. Umarım iyisindir. Mektubunu okudum, ben de sana gönderiyorum. Yarın istersen duruyorsa arayabilirsin. Evde olacağım. Akşam annemlere gidebilirim, sadece iyi ol, kendine çok dikkat et. Şakran T3B9 koğuşundaki Koray Özmen radyo başına. Bunca derdin ve sıkıntının içinde sana tutunmuşken senden vazgeçmek istemiyorum. Umarım sevgimiz bugünleri ve yaşadığımız her imtihanı aşmaya yeter sevgilim. Seni seviyorum, Allah'ıma emanetimsin. Ceylan Taşkıran'dan Veli Deveci'ye. Velim, bugün Gülten'e haber yollattım, duydum, hastalanmışsın, inşallah iyisindir, sıkılıp üzülme.

ben iyiyim. Allah'ın bizleri bir araya getirecek. Ben buna inanıyorum, seni çok seviyorum velim. Kendine çok iyi bak. Seni seven karın Ceylan Taşkıran. Ceylan Taşkıran'dan Veli Deveci'ye, velim benim aslan kocam her zaman güçlüdür. Kendine çok iyi bak, sen bana lazımsın. Seni ölene kadar seveceğim aslan kocam benim. Sen benim bu hayatta göz bebeğimsin. Seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol. Seni seven karın Ceylan Taşkıran. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım benim güzeller güzeli karım. Sen de kendine iyi bak. Sen de hiçbir şey sıkılıp üzülme. Ben de buna inanıyorum. Allah'ın bizi kavuşturacak. Ceylan'ım seni seven Velin hep de sevecek. Kendine iyi bak. Ben Çimentepe'den Gülten Karagöz, benim sultanım Naciye sarsılır radyo başına. Annem bizleriz. Hiçbir şekilde sıkıntı yok. Evdeyiz, sen bizleri düşürme. Kendine iyi bak. Özlem oyuncaklarınla yine her zamanki gibi kendine iyi bak annem. Seni çok seviyorum. Eyüp Han'dan annem şarkısını çalarsan seviniriz Murat abi. Ben Çimentepe'den Gülten Karagöz, İsmet Deveci abim radyo başına. İsmet'im benim güçlü abim, sen de kendine iyi bak. Allah'ın izniyle kısa zamanda oradan kurtulacaksınız. Sizi çok özledim, kendinize çok iyi bakın. Seni seven kardeşin Gülten hep de sevecek. İyi yayınlar Murat abi. Şakran T3 C5 koğuşuna bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Sağ ol kız kardeşim. Bir tanem nasılsın, umarım iyisindir. Ben iyiyim, sen geldiğinde daha da iyi olacağım. Yazlık muhabbeti aklında kalmasın. Zaten tatile değil, iş yapmaya gidiyoruz. Orada da boya işleri var. Annemle olacağız zaten. Şimdi onu kafana takarsın. Ben seni biliyorum. Takılacağın bir şey yok. T3C5'teki biricik eşim Aksel var ola. Öyle işte, bugün de hep boya yaptım. Yarın sabahtan yola çıkacağız. Arabayı tamirden aldık. Arkasını çarpmıştım. Delinmişti ya, o orası yapıldı. Aklım hep sende. Avukat işini kafana takma. Ben sürekli konuşuyorum. 4-5 avukat uğraşıyor. Elimizden geleni yapıyoruz. Gerisi Allah'ın takdiri. Bol bol dua et. Namazlarını kıl. İhmal etme. T3C5 koğuşuna bulunan canım eşim Aksel var ola bir tanem. Dakikaları yine harcadık. Pazartesi öğlen sesli ararsın. Annemle konuştururum. Sen benim yüzümün gülme sebebi. İyi ki varsın. İyi ki hayatımdasın aslan eşim. Senin gülen yüzüne kurban olurum. Bir kalp bir kere sever. Seni çok seviyorum. Murat abi yayınlar diliyorum. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan nişanlı Mert Çulha radyo başına. Sağ ol kız kardeşim. Canım nasılsın, haberini aldım, biziz. Bizi merak etme, evdeyiz hayatım. Akşam Kerem'le nişanlısı geldi, onlarla oturacağız. Bir şey yaptığımız yok. O muhabbeti de kapatıyorum. Sen ne diyorsan o, inan o konularla uğraşacak. Şu an psikolojide hiç değilim. Bir şey demek istemiyorum, sen endişelenme. İyi annem, ilaçları da iyi geldi. Toparlandı biraz da olsa, merak etme sevgilim. Çevişçe 5 koşuna bulunan dünyam Mert Çulha radyo başına. Hayatım bu hafta aradığında Eren abi konusunu çözmemiz lazım. Anneleri arayalım birlikte, tatil bitti artık. Adam gidip gelir, halletmemiz lazım. Bak lütfen aramanı bekliyorum muhakkak. Seni çok seviyorum ay parçam, mis kokulum, önce Allah'a sonra kendine emanetinizin. T2B13 koşuna atan eşim Orhan Mete, hayatım ben iyiyim şimdilik, bir sıkıntı yok, evdeyim. Pazartesi senin aramanı dört gözle bekliyorum. Sesini, seni çok özledim aşkım. T2B13 koşuna atan eşim Orhan Mete, güne seninle başlayıp seninle bitirmek tek hayalim. Sensiz geçen her an bana bir ömür kadar uzun geliyor. Aşkın ne demek olduğunu seninle öğrendim. Sen benim hayatımın en güzel, en kıymetli hediyesisin. Ellerini tutamasam bile kalbinin benim yanımda olduğunu biliyorum. Seni her şeyden çok seviyorum. Canımın içi, canım kocam. İyi yayınlar abi canım. Ben Kadın Kapalı'dan Buse Özyiğit. Sağ ol kız kardeşim. T3'teki bebeğim İlker Özyiğit radyo başına. Aşkım yine dakikaları bitirmişsin ama iyi olduğunun haberlerini aldım. Çok özledim seni. Kalbimin paşası seni. Seviyorum. Kendine dikkat et ömrüm. Abican ben Buse Özyiğit, benim paşam İlker Özyiğit radyo başına. Sevgilim mektupta ben ne düşünüp yazdıysam sen de aynılarını yazmışsın. Düşüncelerimiz ve fikrimiz aynı. Ablam bir an önce gelsin, dilekçeleri verelim. Anladın sen beni kocacığım. Çok da öptüm paşa kocam. Bir güzel şarkı kardeşlerim, sonrasına kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la gönülden gönüle.

iki güzel şarkı sonrası kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm Murat abi, senin aracınla ben Çimentepe'den Memocan. Aleyküm selam Mehmet kardeşim. Kadın kapalıda yatmakta olan C14'te kadının fonunda kıyı radyo başına. Fundam seni öyle çok seviyorum ki seni senden daha çok seviyorum. Sana olan sevgimi dağlara versen dağlar taşımaz. Her ezan okunduğunda ettiğim duamsın. Seni çok özledim. Dört gözle mektubunu bekliyorum. İyi geceler kadınım. Murat abi ben Çimentepe'den Mehmet Şengel. T2A20'de yatmakta olan sarsılmaz kardeşim Batuhan Şengel. Aslan abim Bahattin Şengel. Reisim Mafya Sedat. Çimentepe'den Sarı Gürkan. Bayraklı'dan Aslan dostum Doğukan Çevik. Torbalı'dan değerli abim Sefa Alaz, namı der Bozu, Mesut Yılmaz, can dostum Süleyman Akan, 4-0'da yatan Şehmuz Akan, Osman Şengel, Çağrı Park, Ercan Demirdelen, Ramazan Yıldırım, Yüksek Bıçakkaya. Selamünaleyküm Murat abi, T1 John 8 koğuşundan Soner Demirci, aleykümselam Soner kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli abim köylü Mesut Çaylak, diğer abilerin Beşir Acar, Oktay Aktaş, Enes Kösen, Mehmet Küreken, Muhammed Sayın Mızrakşen ve diğer koğuşlu olan kardeşlerim Mehmet Cengiz, Emirhan Canbaz, akrabalarım hep Bektaşoğlu ailesine ve Akın ailesine, Menemen'de yatmakta olan kuzenim İlker Demirci ve eniştem Doğan Işit'e selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolu T-Tipi, John 8 koğuşlan Mesut Çaylak, aleykümselam Mesut kardeşim. Kardeşim Soner Demirci, Beşir Acar, Oktay Aktaş, Safter Acar, Enes Köse, canım abim Murat Bahri, kardeşim Uğur Tezcan, Oktay Özdemir, koğuşum John 8'e selamlar. Beklediğimden fazla değil, beklediğimden farklıydı hayat. Çınartepe'li köylü Mesut Çaylak. Murat abim T1 John 8 koğuşunda yatan canımdan çok sevdiğim yakışıklı paşam Soner Demirci'ye ve koğuşunda bulunan abilerine ve kardeşlerine selamlar olsun. Ablam bizi sakın düşünme. Burada herkes iyi, her şey yolunda. Sen canını sakın sıkma. Ailen ve bütün arkadaşların da selamları var sana. Seni çok seviyoruz. Allah'ıma emanet ol. Unutma. Her zaman yanındayım. Nerede olursan ol. Murat abim ben Nazar, boyuna posuna kurban olduğum sevgilim Yiğitcan Yenince. Yıllar sürse de yokluğun her mevsim, her ay, her gün seni bekliyor olacağım. Sen benim sabrımın sonundaki en güzel kavuşmamsın. Seni çok seviyorum. Her zaman arkandayım. İzzet Yıldız Handan, yine sensizim şarkısı benden sana armağan olsun. Murat abim ben Nazar, canım sevgilim Yiğitcan Yenince, aşkım beni merak etme, ben evdeyim, çıkmıyorum bir yere, pazartesi aramanı bekliyorum, seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol iki gözüm. Murat abi sana da iyi yayınlar abicim, sağ olasın kız kardeşim. Ben T2A6 koğuştan Çakır sarsılmaz, kadın kapalı C14 koğuşuna atan derdim Kübra Tepe, kirpiklerini kalbine saplayan kadınım, seni çok seviyorum sakın unutma. Herkesin hayatını aydınlatan güneşi var. Benim ise hayatımı aydınlatan sen varsın. Seni seven Çakır sarsılmaz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2'den Doğanay Devrim. Aleykümselam Doğanay kardeşim. 4-0'da yatan abilerim Umut Devrim, Onur Devrim, Murat Devrim ve halamın oğlu Can Parçam, Cihan Ateş dostum Muhammed Yüzbaş, Çakır Sarsılmaz'a selam ediyorum. Cihan Ateş abim, Şubat ayında disiplinim bitiyor. Yanınıza sevk yazacağım. Size selam ediyorum. Ben Doğanay Devrim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen T-Tipinde yatmakta olan Melihcan. Ateş aleyküm selam Melihcan kardeşim. Başta öncelikle abim olan Savaş Aktaş, Mahsun Aydemir, Ömer Ünal, İshak Ünal, Emir Çelik ve şerefiyle ceza yatan herkese selam olsun. Mevkine layık olacaksın. Hakkına sahip çıkacaksın. Murat abim ben Melihcan Ateş, Menemen'de yatmakta olan Cem Cander, Anıl Peker, Agos, Alaaddin Gümüş, Hakan Kömürcü ve şerefiyle ceza yatan herkese selamlar olsun. Melihcan, daha dün okudum, öbürsü gün okudum. Mesajlarını gönderen kardeşimiz demiş ki mesajlarımız iki gündür okunmuyor. Bilgin olsun Melihcan kardeşim. Hera'dan selamlar, nasılsın? Bizler iyiyiz, çocuklar sabah bekledi ararsın diye ama herhalde işlerin vardı, evdeyiz. Hafta sonu işleri, su tesisatçısı gelecek. Kaç gündür bugün yarın oyalayıp durdular, başka da bir şey yok. Salı günü baban da gelecek sanırım, Allah'a emanet ol. Selamlar sevgiler, yüreğimin sevda gülü değerli hayat arkadaşım Esra Korkmaz. Gerçekten sensizlik çok zor, gözlerin içine bakarak söyleyemedim her şeyi buradan söylüyorum. Seni hiç bırakmadım, bırakmayacağım. Sen gittikten sonra dünya sustu ama kalbim senin adına haykırıyor sevgili yavrum.
Her şeye rağmen ben iyiyim. Senin için ayaktayım. Yokluğun her yerde hissediyorum ama sevgin kalbimin her zerresinde. Seni çok seviyorum. Güçlü ol, sabırlı ol. Allah'a emanetsin. Esra. Selamünaleyküm Murat abi, nasılsın? Aleykümselam Recep. Çok şükür kardeşim benim. Hep beraber yol alalım. Şakran kapalıda yatmakta olan öncelikle canım kanım büyüğüm Adem Tır, bana selamlar olsun. Baba her şey yolunda, merak etme. İçin gönlün rahat olsun. Sonrasında can kardeşim Recep Bakır, eski İzmirli Pablo, Emrah Gülhan kardeşime de çok selamlar olsun. Mert Sert selam olsun. Barış Alp, Mert Tifil, tüm büyüklerime, küçüklerime, sevdiklerinize kavuşmanız dileğiyle. Müslüm Gürses'ten biz babadan böyle gördük. Şak sarman olsun. Herkese hayırlı akşamlar. Ümit Bingöl. Şimdi bu kardeşim de demiş. Herhalde dışarıdaki kardeşler mavi tıka aldanıyorlar. Şimdi merhaba, kolay gelsin abi. Mesajlar okunmuyormuş sanırım. Ümit. Ümit Bingöl. Daha dün akşam okudum, öbürsü gün okudum. Kardeşlerim. Okuyorum mesajlarını. Bilginiz olsun. Benim kalbim rahat. Sizin de gönlünüzleriniz rahat olsun kardeşlerim. Selam Murat abi. Ben T3B17 koğuştan Ümit Bingöl. Aleyküm selam Ümit kardeşim. Buradan kıymetli biricik eşim Işıl Bingöl'e sesleniyorum. Sana yan baksalar kıyamet kopar. Sen yoksan dünyayı almışım ne çıkar? Bu kalbim sadece seninle. Seni benden bir tek ölüm ayırır. Gecemin sözü. En kıymetlim Işıl'ım. Murat abi ben T3B17 koğuştan Ümit Bingöl. Biricik eşime buradan Işıl Bingöl'e onu çok çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Eşim Işıl Bingöl'e ve tüm koğuş arkadaşlarına Gökhan Doğanay'dan sebebi sensin. Şarkısı armağan ediyorum. C10 koğuşuna yatan Işıl Bingöl hep aklımdasın. Sadece bunu bil yeter. Kurtuluşum ve bazen durup dururken bir anda kokun geliyor burnuma. İşte o zaman daha çok özlüyorum seni. Bizim birbirimizde çok emeğimiz var. Bir sen iyi geliyordun, seni de çok uzağa koydular Gökçe Çiçek Çakarlı. Koca adam senin olmayı çok seviyorum. Bana ömrüm ya da gülüm diye seslenişine hissini seviyorum. Seninle vakit geçirmeyi seviyorum. Kollarında yatmayı seviyorum. Sen benim güvenli yerim ve diğer yarımsın Gökçe Çiçek Çakarlı. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4 John Koç'tan Gökmen Gökdeniz, kader birliği yaptım kardeşim Remzi Şahin Yılmaz, kadim dostum Afşin Üstünel, Adana Hürriyet'in altın çocuğu Uğur Yüklük, Uşaklı Yaşar Arslan, Kasım Paşalı Metincan Baysal kardeşlerim Zülfü Şahin, İsa İbo, Adem Taşdemir, T2'de yatan Eyüp Gürgür, T1'de yatan Aslan Yenlerim, Berdan Doğanay, Cio Yaşar Doğanay, Ali Turap Pentüs, Kandıra T2'de yatan can dostum Raif Ceviz Kıran'a ve tüm Ceviz Kıran ailesine, Buca Kırıklar'da yatan Eser Mayda Foça'da yatan dostum Kadir İvak,

Yavuz Yılmaz'a, bizi tanıyan tüm dostlara selam olsun. Gece bir söz, bizi tanıyan vazgeçmiyor. Seven ne yapsın? Bırak her şey gizli kalsın. Şakran T3B9'da yatmakta olan Necip Takara. Sen orada, ben burada ama gönüllerimiz biz demir parmaklıklar, sevgimize engel değil. Seni dualarımda sarıyorum iki gözüm. Hangi anlatayım o sert bakışın altında yatan o koca merhameti? Sen söyle bir tanem. Elbet bir gün aslan kocam benim. Şakran T3B9'da yatmakta olan Necip Takar radyo başına. Canımın içi kocam, nasılsın? Kendine çok iyi bak. Dikkat et, pazartesi erken ara. Bir gün gelip cezaevi kapısından beklerken anlayacaksınız çaresizliği. Onu orada bırakıp gelmenin zorluğu. Çaresiz bakışlar, gelen ağlama hissi, beraber çıkıp gelme isteği. Elbet bir gün kalbimin sahibi seni. Çok özledim. En kısa zamanda yanımızdasın inşallah. Allah'a emanet ol. Murat abi iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Kadın Kapalı B7 koğuşundan bulunan Tülay Çakmak, sağ ol kız kardeşim. Ve yoldaşım, arkadaşım Yağmur Yılmaz. Kendimize güzel bir şarkı armağan etmek istiyoruz. Ve bütün mahkumlarımıza Allah tez zamanda hepsini ailelerine kavuştursun inşallah. Ben Tepecik Kadın Kapalı'da bulunan Tülay Çakmak ve arkadaşım Yağmur Yılmaz. Murat abi iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak, sağ ol Yalçın kardeşim. Kadın Kapalı B7 koğuşunda bulunan eşim Tülay Çakmak. İstiyorum canım, her şey yolunda, bir sıkıntı yok. Engin abiyi göndereceğim, pazartesi aramanı bekliyorum. Büyük bir ihtimal Eylül'de her şey belli olacak, canını sıkma. Seni çok seviyorum, dediğim gibi bir sıkıntı yok. Allah'a emanet ol, seni seviyorum. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak. Şakran Kadın Kapalı'da olan Damla Yesmesliler, ben ablası Yağmur Yesmesliler, sevdiğim kardeşim, iyi ki varsın. Yeğenini sana o bir ay getireceğim. Güzel kızım, Rabbim seni tez zamanda kurtarsın oradan prensesim. Murat abi senden bir şarkı isteyeceğim. Sen yoksun ya kırılır ümitlerim, şarkısı sana gelsin Damla'm. Bence 14'ten Damla Yesmesliler gece bir not bırakmak istiyorum. Her şeye, herkese ve ona inat, yarınların elinden tut, umutlarına gülümse. Hayat sana rest çektiyse sen de onu gülümseyerek rest çek Damla Yesmesliler. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Şakran B10 koğuşundaki Serenay Karabaş radyo başına. Fransa'dan babası. Kızım, canım, anam, sensiz geçen her gün yüreğime ağır bir hasret olur. Ömrüm, güneşim, yavrum. Sesini ve sıcaklığını öyle çok özledim ki. Gözlerim seni arıyor. Kalbim her an senin için dua ediyor. Ne kadar uzak olursan ol, sevgim hep yanında. Güzel kızım, dayan yavrum. Bu acılı günler geçecek. Yine birbirimize sarılacağız. Ben Edo Saraç. Bu yürek nelere yeterse, bir can, bir canı ne kadar severse, bir damardan ne kadar kan geçerse, yaşam ölüme ne kadar değerse, sen de benim için o kadar değerlisin sevdiğim kadın Neşe Gürbüz. Ben Edo Saraç, hayat ne kadar garip değil mi? Koca şehire meydan okuyorsun, iki gözde tutsak oluyorsun. Gözlerinde tutuklu kaldım Neşe Kaynağım, Yıldız Silve'den aklım hep sende armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Şakran B10 koğuşundaki Serenay Karabaş radyo başına. Canımız ablamız Serenay'a, Sena ve Yusuf'tan kocaman sevgiler. Seni çok seviyoruz ve her gün seni düşünüyoruz. Sakın kendini yalnız hissetme. Dışarıda seni seven, seni bekleyen ve hep arkanda duran kardeşlerin var. Biz seni hiç yalnız bırakmayacağız. Seni çok özledik ablamız, güzel günlerde yeniden beraber olacağız. Selamünaleyküm Murat abi. B2 koğuşuna yatan sevdiğim Damla Avcı. Eskiden aşk için her şeyi yapacağımı düşünürdüm. Değiştiriyorum. Senin için her şeyi yaparım. Şarkı armağan ediyorum. Uygar Donay, Yıldız Silva, aklım hep sende. Aleyküm selam Kenan. Murat abi ben Damla Avcı. B2 koğuşuna yatıyorum. Birlikte yattım. Dostlarım Zeynep, Uğrak, Meltem, Toprak Dağ, İrem Çelik, Özü, Tuğçe, Kundakçı, Canan, Batur. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Demir kapılar seni benden ayıramaz. Ahmet Kaya, nereden bileceksin? İki güzel şarkı, sonrasında kaldığımız yerden devam edecek Murat'la gönülden gönüle. Birlik kardeşler, Ekrem Birlik katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle başladı.

ki tanrım. İki güzel şarkı sonrası kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B11'den Gediz Yukarı Mahalleden Bozo Yusuf Uçan Kuş. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Senin aracılığınıyla kader birliği yaptım. Escobar abim, Fırat Gezgin başta olmak üzere dayımız Erkan Ecellioğlu, dost abi kardeşlerim Berdan Doğanay, Cavit Kıran, Hasan Kula, Akın Dal, Cio Yaşar Doğanay, dede Emer, Mustafa Doğan, Eren Dinçer, dedelerimiz Zeki İvru, Yusuf Asi Gece Bir Söz. Madem çok cesursunuz, hele bir yanlış anlayın, Cash Flow'dan gidersin araya şarkısı gece armağan olsun. Murat abim, sana da iyi yayınlar, kolay gelsin. Sağ ol Yusuf kardeşim. Murat abi, T1B11'den ben Bozo Yusuf Uçan Kuş, bulunduğum kampüste olan dost abi kardeşlerim Doğukan Daşik, Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak Hacıko, Mehmet Nurullah Tar, Mike Alican Yaşar, Mehmet ve Ferhat Yıldırım, Erdoğan Şahin, Furkan ve Ferdi Devrim, Ferdi Bingöl, İbrahim Can Erdoğan, Ulaş Tekmanlı, bu derlere selam olsun. Tereddüt edenin sözünü keserler ve selam. Bu gece tüm şarkılar T1B11 koğuşuna armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKJ'den Baran Alsaç, kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Bekeş, Murat, Turgut, Özkan Özdemirli, Sergen İşmez, Berkay Buldaş, Arda Doğan, Nuri Erdem, Merdo, Manav, Mertcan, Erda, Onurcan Aksakal, Ömer Şahin, Hamza Geritekin, Yusuf Kayhan, aynı kampüste bulunan dostlarım Sedat Altun, Müfit Can, Dülger Ersoy Dönmez, Görkem Dayarkol, Belk Korkut, Osman Altun, bu derler Hazar Yıldız'dan Bilsen şarkısı armağan olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, sizleri seven kardeşiniz Baran Alsaç. Ben T1B18'den Abdülsamet Cinoğlu. Biz bizi sevenler ile ömürlük mukaveleler imzalarız. Günün adamıyla işimiz olmaz. Ömürlük adamlar olan Halil Karagöz, Mete Dökme, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Afan Yılmaz, Osman Sucu, Volkan Şendil, sizleri seven kardeşiniz Abdülsamet Cinoğlu. Ben kaybetmekten korktum, her şeyi özgür bıraktım. Ben T1B18'den Abdülsamet Cinoğlu. Canlarım Halil Karagöz, Mete Dökme, Afan Yılmaz, Hakan Uçar, Muhammed Ömercan, Kerim Bakır, Ozan Yazar, Özcan Yazar. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Sen de yalan oldun ya, tüm doğrular keyfine baksın. Abim Halil Karagöz'ün derdisine Neşet Ertaş'tan sen benimsin, ben seninim armağan olsun. Ben Birnoğlu B18'den Abdülsamet Cinoğlu. Başta kader birliği yaptım aslan abim Halil Karagöz olmak üzere. Dostlarım Mete Dökme, Afan Yılmaz, Kerim Bakır ayrıca. A7 yatan canlarımız Ozan Yazar, Özcan Yazar, Berkay kardeşimize de bin selam olsun. Özlemek için sevmişiz, kavuşmak ne haddimize. Kolay gelsin Murat abim. Ben B18'den Abdülsamet Cinoğlu. Sağ olasın Abdülsamet kardeşim. Ben Birdoğlu B18'den Abdülsamet Cinoğlu. Abilerim Halil Karagöz, Osman Sucu, Volkan Şendil dostlarım, Mete Dökme, Afan Yılmaz, A7 yatan dostlarımız Ozan Yazar, Özcan Yazar ve Berkay kardeşimiz cansınız. Not: bir sen varsın aklımda, bir de seninle olan hayallerim Abdülsamet Cinoğlu. Selamünaleyküm Murat abi, ben Torbalı'dan Etem Akbulut. Aleykümselam Etem kardeşim. Şakranti 2016 koşuna yatan Baran Gerçek ve kader arkadaşlarına Ahmet Kaya, burada günler geçmiyor şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran 4 nolu T tipi, cezaevinden Emre Tuğrul Alaçatılı. Aleykümselam Emre kardeşim. Başta can dostum Mert Koçak, saygıdeğer abim İbrahim Dündar, Mert Saatli, Yiğit Altınel, Mahmut Yılmaz dostum, Mert Koçak'ın abisi Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden'e bin selam olsun. Ve İbrahim Dündar abimin Şakran Kadın Kapalı'da bulunan değerli eşi Bahar Dündar'a da çok selam ederiz. Gece sözümüz: hayat bir nefes alabildiğin kadarsın, Şakran bir kafes kalabildiğin kadarsın. Ferdi Tayfur Hatıran Yeter şarkısı tüm dost ve kardeşlerime armağan olsun. Emre Tuğrul. Murat kardeşim, ben 4 nolu T tipi, cezaevinden İbrahim Dündar, başta can dostum Hakan Donat, Azat Başar, can kardeşlerim Emre Tuğrul, Mert Koşak, Mutlu Kurt, Can Çakır'a selam ediyorum. Kadın Kapalı'da bulunan hayat arkadaşım ve can yoldaşım Bahar Dündar'a selam ederim. Müslüm Gürses'ten O Sevgi Sensin şarkısı armağan ediyorum. İbrahim Dündar. Ben T4A13 koğuşundan tahliye olan Sivaslı Yiğido Harun Karakaş. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan dayım Umut Tür olmak üzere. Can abim, hemşerim Hüseyin Kürgen, Serhat Ceylan, Aykut Sarı, Agit Özkan, Özgür Oyanık, Görkem Şambal, Emrah Al, Ayhan Erez, Yiğit Can Avcı, Özgür Geçtirmez, Enes Özen, Murat Kaymaz, Sabrican Görür, Refik Keskin. Ve ismini saymadım tüm abi kardeşlerime selam olsun. Gece şu sözü bırakmak istiyorum.
Çöl geniş, kervan uzak, kuyu derin. Lakin Allah vekil, özgür günlerde görüşmek dileğimle. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben 3 nolu A13 koğuşundan Mustafa Turan, yani Mute. Kadın Kapalı'daki kıymetli eşim Zeynep Turan radyo başına. Kıymetliğim, geçeceğini bildiğimiz bu sayılı günlerde bol bol özlem biriktiriyoruz. Her gecenin bir sabah olduğu gibi bu günlerin de bir sonu olacak. İşte o zaman tarihi yazacak hiç bitmeyen hikayemiz aslan eşim Zeynep Turan'a. Yıldız Tilbe'den Aklım Hep Sende şarkısı armağan olsun. Ben 3 nolu A13 koğuşuna Mustafa Turan, yani Mute. Başta kadar birliği yaptım. Dostlarım Karşıyakalı, Aykut Polat, Ali İmran, Korkmaz Emin, Rutbil Emre, Yener, Barışcan, Kartalmış, Ferhat Kırdı, Ömer Yasin Elmastaş, Mecit Dikici, Barış Ercan, Sercan Birbir, Devran Koçan, Ercan Ekim, Batuhan Ekşioğlu, aynı kurumda bulunan Balıkçı Özgün ve Berşan Polat'a Foçarşık'ta bulunan dostum Mert Esen'e selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Torbalı'dan Enes Yeşilbaş, Şakran 2 oldu kurumunda bulunan B16'dan Aslan kardeşim Baran Gerçek Bargıran, Foça Açık Cezaevinde yatan Aslan abi Murat Altuntaş, Şakran T4B10'da yatan Burak Yeşilbaş'a selam ediyorum. Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır, özlenen ve beklenenseniz benden, tüm dostlara Adanalı Ayhan'dan Döneceğim Bir Gün şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben 4 nolu C3 koğuşundan İbrahim Barlay, aleykümselam İbrahim kardeşim. Abi aynı kurumda ve farklı koğuşlarda bulunan dost ve abilerim Sinan Yoldaş, Mehmet Fatih Özışık, Azıcan Yatbaz, Şevket Vazgeçtim, Yiğit Özyurt, Murat Ayata, Ahmet Altunbaş, Muhammed Mustafa Savcı, Menemen John'da bulunan dostum Orhan İşmarcı, T2'de bulunan abim Sidar Erol'a selamlarım bakidir. Abi ismini saydım bu canlara Serkan Reçber'den Haberin Yok şarkısı armağan ediyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, ben 4 nolu C3 koğuşundan İbrahim Barlay. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B17'den Furkan, güne bakan başta beraber kader birliği yaptım. Abilerim Erkan Tan, Doğukan Öz olmak üzere Aslan Dayım Fırat Doğan, Ballıkuyru Ali Gökçe, Gökçe Ali Durmazer, Enes Keçik, İbrahim Berk Tunç, Fatih Aldemir, Muratcan Ergün, İbrahim Macit, Buca Gedizli Koko, Azat Emen, T4B8'de yatan kuzenim Eren Güler, şerefli bir yaşam uğruna bedel ödeyen bu kıymetli dostlara Ya Musalla Ya Mahpus şarkısı armağan eder. İstisnalar hariç tüm kader mahkumlarına selam ederim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B17'den Doğukan Öz, başta can dostum Erkan Tan olmak üzere amcam Ömer Ürün, kardeşlerim Yunus Kara, Ozan Dallı, Furkan Sincar, Mehmet Toprak, Azican Yatbaz, Baran Gerçek, İbrahim Akbaş, Ekrem Birlik, Mazlum Bakan, Berkan Kiper, Osman Temel olmak üzere ismi geçen abi dost kardeşlere selam ediyorum. Kıvırcık Ali'den Isırgan Otun şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1A3 Ölümsüzler Koğuşundan tahliye olan Cengiz Aydoğan, öncelikle koğuşun adaletini sağlayan başta Gümüş Balalı Murat Erez, Namıder Balina, Ahmet Gezer, Namıder Rafik Daykola, Engin Kaya, İlhami Türkmen, Engin İrvas, Onur Sermen yani Dino, Oğuzcan Oğuz yani Goşto, Berkan Berkan, Mert Türk Alpaslanlı yani Hançer, Bergamalı Gökhan Çalışkan, Samet Menek, İbrahim Dağlı, tüm A3 koğuşuna selam olsun. Gece Balina Murat abimin sözüyle, her ne kadar büyük balık küçük balık devri bitti deseler de kayda değişmez. Büyük balık küçük balığı her zaman yer. Öncelikle selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2A2 koğuşundan tahliye olan Alperen, öncelikle koğuşun lideri reisi Tamer Demirdaş dayımız ve kader birliği yaptım. Taksici Bay Okanır, Göktuğ Öztürk, Namıder Cesur, Tolunay İren, Seçkinler, Uğur Küçük Alp ve Can kardeşleri Kuruçaylı, Talko Komas, Furkan Yiğit, Mir Efe Kırmızıgül, Yamanlardan Murat Turan, Furkan Genç, Eşref Paşalı Sarı ve başka koğuşta bulunan Aslan abim Mafya Sedat, 3 nolda bulunan dostum Ekrem Birliğe selam olsun. Gece bir söz, güçlü olmak kolaydır, zor olan adil olmak, ben bir haktan korkarım bir de haksız olmaktan, Kavkaz Kartalları. Ben T2A2 koğuşundan tahliye olan Mardinli Muhammed, öncelikle koğuşun lideri reisi Tamer Demirdaş abim ve kader birliği yaptım. Taksici Bay Okanır, Göktuğ Öztürk, Namıder Cesur, Tolunay İren, Seçkinder, Uğur Küçük Alp, Can kardeşleri Kuruçaylı, Talko Komas, Furkan Gitmir, Efe Kırmızıgül, Yamanlardan Murat Turan, Furkan Genç, Eşref Paşalı Sarı ve Mehmet Yılmaz'a selam olsun. Güçlü olmak kolaydır, zor olan adil olmak, ben bir haktan korkarım bir de haksız olmaktan, Kavkaz Kartalları.
Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ben İzmir Açık Cezaevinden Batuhan Üçdemir. Benim için değerli olan canlar Necati Gülen, Burak Ceylan, Yusuf Ceylan, Çam Dibili, Yasin Açık, Berkant Özcan, Gurur Sönmez, Serdar Özcan, Ümit Akbayırlı, Rüzgar Gözen, Barış Duran, Göksel Yağcı, Asil Çalışkan. İsmini saymadım, tüm dostlara selamlarım bakidir. Sizlerle özgürlük sofrasına buluşmak dileri. Geceye bir söz de ben bırakayım. Bil, anlatma, gör, sorma, hisset, belli etme. Yut ama asla unutma. Sana da iyi yayınlar. Murat abi sağ ol, Batuhan kardeşim. Ben İzmir Açık Cezaevinden Batuhan Üçdemir. Benim için değerli olan canlar Emir Kızılay, Polatcan Aslan, Raşit Atan, Emirhan Yula, Emirhan Akdeniz, Burak Karabaş, Okan Tekinay, Can Aslan, Hüseyin Turan, İsa Aslan, Apo İlva. İsmini sayamadım, tüm dostlarıma da selamlarım bakidir. Sizi canından çok seven Batuhan Üçdemir. Bu canlar Ahmet Kaya'dan Düşmüşüm Bir Çukura şarkısı armağan olsun. Ben Manisalı İbrahim Akar, kadın kapalı cep beş koşuna atan Havva Ünal, gönlümün sultanı, hayatımın anlamı, seni çok seviyorum, iyi ki varsın, Tan Taşçı'dan Gidişat şarkısı bize armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ankaralı Okan Arslan. Aleykümselam Okan kardeşim. Mustafa Yavuz'dan Kardeş şarkısı, rahmetli babam Oktay Arslan'a, Sincar cezaevinde bulunan abim Ozan Arslan'a, İzmir Üçlüoğlu koşuna yatan abilerim ve kardeşlerim Mert Demirhat, Fırat Sağında, Kemal Özenç, Hüseyin Dinç, İbrahim Akar, Hacı Lakaplı, İbrahim Kaya, Kaleli Neco Önen, Kaleli Ruhni, Serkan Yıldız, Fırat Kaya, Şahin Gündoğan, Mert Narin'e istemiş olduğum şarkıyı çalarsam mutlu olur Murat abi. Selamünaleyküm güzel insan, ben TKA4 Koç'tan Foçalı Serhat. Aleykümselam Serhat kardeşim. Buradan seçilmiş dostlarım Mertcan Karayüz, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran Koç'tan, İlhan ve Adnan Özdemir kardeşlerime, Yusuf Oyur, Erkan Olukan, Vedat Sürer, Hamit Elma Papaz, Bekir Cemal Karahayit ve Şerefi Latan, tüm mahkumlara selam ediyorum. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Ben TK4 Koğuş'tan Foçalı Serhat. Buradan seçilmiş dostlarım Mertcan Karayüz, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran Koğuş'tan, İlhan ve Adnan Özdemir kardeşlerime, Yusuf Oyur, Erkan Ulukan, Vedat Sürer, Hamit Elma, Papaz Bekir, Cemal Karahayit ve Şerefil Atan, tüm mahkumlara selam ediyorum. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Selamünaleyküm Murat abi, ben İkinoğlu C7'den Berkay Buldaş. Aleykümselam Berkay kardeşim. Kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Murat Turgut, Baran Alsaç, Onurcan Aksakal, Çavuşumuz Merdo Manav, Nuri Erdem, Arda Doğan, Cengiz Hanlı, Musti, Murat Özel yani Bekeş, Umutcan Ünsal, Meydancımız Umut Çapay, İhsan Karabulut, Mertcan Erda, Hamza Giritekin, Yusuf Kayhan'a, Uygar Doğanay'dan Bu Dam Yalan şarkısı armağan olsun. Murat abi ben İkinoğlu C7'den Berkay Buldaş, kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Baran Alsaç, Murat Turgut yani Bozo, Arda Doğan, Onurcan Aksakal, Merdo Manav, Umutcan Ünsal'a selam olsun. Yüreği korkak olanlar kaçarak kurtulsun, biz her koşulda aslan gibiyiz. Selamünaleyküm Murat abi, ben T116'dan eski Çamlıklı Fatih Boran. Aleykümselam Fatih kardeşim. Benim için değerli canlar başta Çam Dibili Sarı Oğuz Toluk yani Sarıcan, Uğur Tezcan, Mert Kahraman, Enes Efe, Aslan kardeşim, Dekman Poyraz, Sayacı Sarsılmaz kardeşim, Can Polat, Dikici, Şehmus Bayraktar, Batuhan Çalıkuşu, B8'de yatan yakışıklı abim Kurtuluş, Çakarlı, Veli ve Fırat Çenek, Yusuf Ateş, Mete Dökme, Halil Karagöz, C4'te yatan dostum Samet Özdemir'e bin selam olsun. Dayılarım Orhan Işıksoy, Gündoğan Doğan'a da bin selam olsun. Dekman kardeşim, Poyraz Sayıcı ve Sarsılmaz, Can Polat Dikici, Can Bay Volker'dan hepsinin abisi Mafya şarkısı armağan olsun. Ben Fatih Boran. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16'dan Bayraklı Borsa'dan Resul Yıldız. Aleykümselam Resul kardeşim. Benim için çok kıymetli dostum A10'da olan Reber Hacıoğlu, Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak, Ahmet Cintan, Ahmet Dündar, Hasan Soğan, A16'da Aslan kardeşim, Çam Dibili Sarı Oğuz Soluk, Gündoğan Doğan, abim Azat Zirek, Halil İbrahimler, A1'de olan kardeşim Roşat Demir, yeğenim İki Gözüm, Yakup Alp Dündar, Sedat Duman kardeşim, 2.0'da olan Yunus Ülger, Yunus Kalkan, 4.0'da olan canım ciğerim Ferhat Aslan ve Kadir'de dostum Osman Elçi'ye selam olsun. Tüm dostlara selamlar, Resul Yıldız. Murat abi 1.0'lı C16 Bayraklı Borsa'dan Resul Yıldız, aynı ortamı paylaştım. Bana dost olan başta Selahattin Yıldırım, Türk Gencay, Halil İbrahimler, Bornovalı Sedo, Mustafa Çakır, Selçuk Bolat, İki Gözüm Murat Yurdagül yani Rus Çiko,
Kardeşim Yiğitcan Deveci, Efe Oktay, Murat Canpak, dostlar Emrah Timur, Coşkun Timur, kardeşimiz Samet 40, Samet 40 Dişçi oğlu. Murat Gülşen, dostlar Burak Çakmak, Fatih Özışık, Azat Özışık, Can abim Şakir Söylemez, Emrah Topçan, değerli canlara bin selam olsun. Sizi seven dostunuz Bayraklı'dan Resul Yıldız. Ben benden öncekilere benzemem, benim adım Resul Yıldız. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B16 koğuşunda bulunan Sivaslı Veysel. Aleykümselam Veysel kardeşim. Koğuşumuzda bulunan dost kardeşlere hitaben. Mamican Savcı, Mehmet Altunbaş, Emirhan Canbaz, Maviş Demirbaş, Faik Bürücüler, Yoldaş, Cancan, Tarkan Polat, Ali Turab, Yentüz, Yusuf İslam, Dilek, Burak Reis Yakut, Taner Öz, Çaki Ünalar, Hayrettin Sert, başka koğuşlarda bulunan Serdar Ateş, Mami Tutkun, Şahin Sincar, Hüseyin Turgay. Bu saydıklarıma bin selam ediyorum. Gece güzel bir söz bırakmak istiyorum. Kanında asalet yoksa ne kadar dik yürürsen yürü, gökyüzü bile yüzüne tükürür. Sevgilim Ferhat Arslan, kalbimdeki en değerli hazinem. Seninle geçirdiğim her an hayatımın en güzel anıları arasına yer alıyor. Hayatında olduğun için şanslıyım ve sana her gün teşekkür ediyorum. Seni çok seviyorum. Yarın Zuhal Arslan. Şakran'da yatan kocam Ferhat Arslan, pazartesi olsa da görsem aşkım. Seni çok özledim, mis kokulum. Bugünler tabii ki geçecek Allah'ın izniyle. O zaman ellerini bir saniye bırakmayacağıma söz veriyorum. İyi ki benim hayatımdasın. Seni çok seviyorum. Gülüşü güzelim. Zuhal Arslan. Menemen T-Tipi kapalı cezaevi A8 koğuşuna atan oğlum Emrullah Mutlu ve arkadaşlarına Yıldız Silve'den aklım hep sende şarkısı armağan olsun. Murat Bey, Menemen T-Tipi kapalı cezaevi A8 koğuşuna atan oğlum Emrullah Mutlu ve arkadaşlarına Yıldız Silve'den delikanlım şarkısı armağan olsun. Ben T-117'den Doğukan Özbaş'ta can dostum Erkan Tan olmak üzere. Amcam Ömer Ürün, kardeşlerim Yunus Kara, Ozan Dallı, Furkan Sincar, Mehmet Toprak, Azcan Yatbaz, Baran Gerçek, İbrahim Akbaş, Ekrem Birlik, Mazlum Bakan, Berkan Kiper, Osman Temel olmak üzere. İsmi geçen abi dost kardeşlere selam ediyorum. Kıvırcık Ali'den Isırgan Utu şarkısı armağan olsun. Ben T-117'den Muratcan Ergün, başta kader birliği yaptım. Abilerim Erkan Tan, Doğukan Öz olmak üzere. Aslan Bey'in Fırat Doğan, Ballıkuylu Ali Gökçe, Gökçe Ali Durmazer, Enes Keçik, İbrahim Berktunç, Fatih Aldemir, Furkan Günebakan, İbrahim Macit, Veysel Çapkan, şerefli bir yaşam uğruna bedel ödeyen bu kıymetli dostlara ya Musalla ya Mapuz şarkı sarman eder. İstisnalar hariç tüm kader mahkumlarına selam ediyorum. Musa, ben 4.0'da bulunan varlığı şükür sebebim Şakir Söylemez. Seni kaderime yazan Rabbime binlerce şükürler olsun. Ben eksiktim, seninle tamamlandım. Yorgundum, seninle güçlendim, seninle çoğaldım, seninle huzur buldum. Rabbim seni kalbimden, ömrümden eksik etmesin. İyi ki varsın sevgilim. Abi, hayatımın en kıymetlisine Hiray Zerduş'tan kimin var ki senden başka armağan olsun. Ben Buse, 4.0'da bulunan varlığı şükür sebebim Şakir Söylemez. Sol yanımın sahibi, kokusu cennetim, gözümle değil gönlümle sevdiğim, varlığına şükür günümü aydınlatanım, gecemi süsleyenim, buram buram güven kokan limanım, canım bildiğim canımdan ötem. İyi ki varsın sevgilim. İyi ki varsın sevgilim. Selamünaleyküm Murat abi. Biz 4.0'lu B16 koğuştan Yoldaş, Cancan ve Yusuf İslam, Dilek, aleykümselam kardeşlerim. Beraber kader birliği yaptığımız kardeşlerimiz Tarkan, Polat, Emirhan, Canbaz, Burak Reis, Yakut, Maviş, Demirbaş, Muhammed Mustafa Savcı, Taner Öz, Ali Turap, Yentüz, Bozan, Fidan ve dayımız Ali Demirkıran. Gece bizden bir söz. Bizde kaybetme korkusu yok, kazanamadığımız oyunu bozarız. Yusuf İslam, Dilek. Murat abi, biz 4.0'lu B16 koğuştan Yoldaş, Cancan ve Yusuf İslam, Dilek. Aynı kurumda farklı koğuşlarda yatmakta olan başta Mami Tutkun, Serdar Ateş, Ferhat Aslan, Şahin Sincar, Mafya, Sedat, Ozan Demir, Engin Afşar, Doğukan Taşer, Menemen'de yatmakta olan kardeşlerim Ozan Doğru, Anıl Kanlı. Bizi tanıyan dostlara selam olsun. Gece bizden bir söz. Biz çıkarsız yaşantımız sizin menfaat terazinizi bozar. Yoldaş Cancan. Selamünaleyküm Murat abi, ben Erol Gümüş'ten. Aleykümselam Erol kardeşim. Başta canım kanım olan T4A22 koğuşuna yatan abim Can Kaya olmak üzere, onun değerlisi T1A19'da yatan abim Rıdvan Kaya. Ayrıca Yılmaz Baş, Namıder Civciv, Serdar Alpoğa, Namıder Serok, Mustafa Melih Baş, Mali Acar, Namıder Ciz, Hacıko Doğukan, Azat Aykurt, Zekeriya Kürdi. Adını geçiremedim abi dost kardeşlere selam olsun. Abim Rıdvan Kaya ve Can Kaya'nın bir sözüyle bitirmek istiyorum.
Rüzgar ne kadar sert eserse essin, kayadan alıp götüreceği tek şey tozdur. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4A22 koğuşundan Can Kaya. Aleykümselam Can kardeşim. Canım kanım olan T1A19'da yatan abim Rıdvan Kaya başta olmak üzere Serdar Alpba, Namıder Serok Yılmaz baş, Namıder Cevcir, Mustafa Melih baş, Hacıko Doğukan, Mali Acar, Namıder Cis, Azat Aykut, Zekeriya Kürdi, Ali Diken, Mevlüt Berk, Erdiş Çakmak, İzmir. İsmini saymadım dost abi kardeşlere selam olsun. Abim Rıdvan Kaya'nın bir sözüyle bitirmek istiyorum. İzmir bizi sevmez ama iyi tanır. Kardeşlerim bir mesaj da okuyayım. Dört güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakayım. Evet, bir sıradaki mesajımı okuyalım. Selamünaleyküm Murat abi. Bu gece şakran bir nolu B4 sarsılmazlar koğuşuna selamların en güzeli, sevgilerin en büyüğüne gelsin. Canım abim Serhat Bozdaş'a. Adı Serhat ama benim gözümde her zaman sarsılmaz çünkü hayat ne kadar üstüne gelirse gelsin onun yüreğinde ayağa kalkacak bir güç olduğunu biliyorum. Abim bu günler geçici, bizim kardeşlerimiz baki. Mesafeler bizi ayıramaz, özlem sevgimizi azaltamaz, sen kendine iyi bak. Güzel günlere olan inancını kaybetme, seni dışarıda bekleyen kardeşin Derya'dan kocaman sevgiler. Nazlıcan Kübra'dan Yakamoz. Murat abi şarkı sarsılmaza gelsin canım abime. Selamünaleyküm Murat abi. Biz bir nolu B4 sarsılmazlar koğuşundan sarsılmaz Serhat Bozdaş ve Celomen. Aleykümselam kardeşlerim. Kıymetliler Sıla Zongul ve Zeynep Uğrak olmak üzere İzmirli Yeşim Korkmaz ve Melike selam ve sevgilerimizi iletiyorum. Ve Emel Kaya ablama sevgi ve saygılarımı yolluyorum. Bu gece çalan tüm şarkılar derlere armağan olsun. Sevgilerimle Sarsılmaz ve Celomen. Yıldız Silve Ayrılamam şarkısı çalarsanız sevinirim. Canım abim Serhat'ım seviliyorsun, kendine iyi bak kardeşin Derya. Dört güzel şarkı, sonrasında kaldığımız yerden devam.

Aslında aşk dediğin şey var ya, bir masaldan ibaret. Bir varmış bir yokmuş. Aslında aşk dediğin şey var ya, bir yalandan ibaret. Ha varmış ha yokmuş. Ama gel gelelim ki güzelim, bu aşklar bize göre değil. Bas bağrında sızın olayım, ciğerinde közün olayım.

Evet, 4 güzel şarkı sonrası kaldığımız yerden devam. Can bacım B9 koşuna atan Namık Er Kürtül, ya nasılsın, iyi misin? Buralar bildiğin gibi hayat mücadelesi devam ediyor. Sen her zaman güçlü dik duran bir kadın oldun. Orada da başına eğmedin, kendinden ödün vermeden durduğunu biliyorum. Sakın moralini bozma, güzel günler elbet gelecek. Dışarıda seni düşünen, seven insanlar var. Allah gönlüne göre versin. Sabrını ve gücünü daim etsin kendine. İyi bak bacım, dualarım seninle. Can bacım B9'dan Namık Er Kürtül, ya senin duruşun zaten yeter. Kimseye eyvallahın olmadığını herkes bilir. Bırak konuşan konuşsun, arkandan iş çeviren kendi gölgesinden korksun. Sen başını dik tut, çünkü sen düştüğün yerden kalkmasını bilenlerdensin. Bugün koğuşun kapısı kapalı olabilir ama senin karakterin önüne kimse duvar öremez. Herkes yerini haddini bilecek. Ahmet Kaya'dan Ağladıkça şarkısı bizim olsun. Kırtaylardan selam olsun. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben Üçnoğlu A13'ten Ömer Elmastaş. Aleyküm selam Ömer kardeşim. Birlikte kader birliği yaptım. Başta Mustafa Turan, yani Mute Karşıyakalı, Aykut Polat, Ali İmran, Korkmaz Emin, Rutbil, Ferhat Kırdın, Nasır İnan, Barışcan Kartalmış, Barış Ercan, İsmail Ercan kardeşler. Bayraklılı Ercan Ekin, Can Dostum, Bıra Devran Koçan, Alpaslan Aldanmaz, Sercan Bülbül, Emre Yener. Bu derlere bin selam olsun. Şu sözle bitirmek istiyorum. Eğilip bükülenler dik duranları sevmezler. Onur yaşamdan üstündür. Ben Ömer Elmastaş, düşündürmesin. Murat abi ben Üçnoğlu A13'ten Ömer Elmastaş. Farklı hapishanelerde olan aynı kaderi paylaştım. Ahmet Güneş, Kadir Deniz, Sidar Deniz, Baran, Ayçil Doğukan, Akdemir, Osman Kırcal, Agit Arslan, Velat Arslan, Berşan Polat, Balıkçı Özgün, Emirhan Zırhlı, Eyüphan Bozkurt, Melih Demir, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin.

Napo, Nurdoğan, Demir, Ahmet, Gülçin, Yusuf, Gülçin, Apo, Nurdoğan, Berkay Kaya, bu derlere bin selam olsun. Yan Mırın, yan Azadi, onur yaşamdan üstündür. Can abi, Mahmet Güneş, Ömer Elmastaş. Murat abi selamdan Kadir, ben T216'dan Kadir Tosun. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Kadın kapalıda bulunan, canıma can katan canım eşim. Huzur bulduğum kadınım. Boncuk gözlüm Yersu Gökçe Tosun. Canım prensesim, senin aramızda kilometreler değil demir kapılar var. Ama aşkımızın anahtarı hala bende. Sabır, sadakat ve sonsuz sevgi. Her gün biraz daha özlüyorum seni. Ama biliyorum ki bu hasretin sonunda sana sımsıkı sarılacağım bir gün var. Murat abi ben T216'dan Kadir Tosun. Kadın kapalıda bulunan, canıma can katan canım eşim. Huzur buldum boncuk gözlüm Yersu Gökçe Tosun. Prensesim seni çok özledim. Çok az kaldı kavuşmamıza boncuk gözlüm. Aramızda demir parmaklıklar var diye sevgimin önüne duvar örülmez. Kalbim hep seninle. Uygar Doğan'dan sensiz yapamıyorum. Benden eşime çalarsan sevinirim Murat abi. Selamünaleyküm Murat abim, ben T1B11 diyelim. Evet, T1B11'den Berdan Bartın Doğanay. Aleyküm selam Berdan kardeşim, sağ olasın. Bugün dostumuz olan Mehmet Salman'ın doğum günün kutlu olsun. Kral arkadaşım Ali Hendek ve benim eniştem Neco Portakal, sizi unuttuk sanmayın, sizi seviyoruz. Abimin de selamları var Mehmet Salman. Sen kendini at buraya, ben çıktım. Kurula teyzemin oğlu dedim. Murat abim sen de seviliyorsun, Allah'a emanet ol. Murat abim de kutluyor doğum gününü. İyi ki doğdun Uçe. Sağ ol Berdan kardeşim benim. Murat abi ben T1B11'den Berdan Doğanay. Ceviz Kıran Recep Uğurlu'nun derlisi olan Dilara Pekcan Ebru yenge. Recep abi seni çok seviyor, haberin olsun. Benden ikinize Sevinçek, pişman değilim senin olmaktan şarkısı armağan olsun. İyi akşamlar Murat abi, ben C11'den Muğlalı Emine Karagöz, sağ ol kız kardeşim. T1B18'de bulunan eşim Halil Karagöz radyo başına. Bugünlerde geçecek kapılar yüzümüze değil mutluluğumuza açılacak. O güne kadar başın dik, sabrın metin olsun. Azar birbirinden çoğu gitti, azı kaldı şarkısı eşim Halil Karagöz'e armağan olsun. Kadın kapalı C11'de bulunan hayatımın anlamı Damla İçöz'e. Sensizlik buralarda ağır bir imtihan ama sonunda sen varsın diye bu imtihanın her bir gününe sabrediyorum. Kendine iyi bak, moralini yüksek tut, aklında ruhunda her an senin yanında. İbrahim Erkal'dan Aşkından Yanam şarkısı sana armağan olsun. Devran Kurtçebe. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B15'ten Cüneyt Bulut. Aleykümselam Cüneyt kardeşim, benim derdim olan kadın kapalı D11 koğuşuna bulunan Betül Duran radyo başına. Betül'üm, kendimi görebileceğim en güzel ayna bana aşkla bakan gözlerindir. Seni çok seviyorum, gecen güzel olsun. Tefo Seko'dan Bir Dünyasın şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T215'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Aleykümselam Yunus Emre kardeşim, benim için değerli ve kıymetli olan canım karım Ebru Küçük Coşkun radyo başına. Yanımda değilsin ama kalbime çok yakınsın. Seni özlemek zor, seni sevmek ise çok güzel. Canım eşim seni çok seviyorum, iyi ki varsın. T215'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Murat abi ben T215'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Benim canıma can katan kadınım Ebru Küçük Coşkun radyo başına. Gözlerim seni arıyor, kalbim seni bekliyor. Ne kadar uzak olsan da özlemin hep yanında seni. Çok seviyorum, Allah'a emanet ol kendine. İyi bak kadınım. T215'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Öncelikle selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Şakran 4 nolu A17'den tahliye olan Doğan Güçer, başka koğuşumuzun adaletini sağlayan Onur Süs, Agit Ürey, Mehmet İnan, Fikret Dost, Batuhan Çinli, T3C6'da bulunan Aslan abim Mert Güçer yani Merdo, devamında Hogir Oktay, Barış Kazan, Barış Zeynel Çolak, Ergül Gülfidan, Mehmet Kaymaz yani Mişko, Kadir Özdemir, Yasin Türkmen, İbrahim Aktaş, Abbas Geyik, Mami Sağlık, Nurullah Çiftçi, Emre Alkar, Murat Aydın, Eray Çakır, tüm kader mahkumlarına selamlar olsun. Gece bir söz, zindanlar soğuk, zincirler yaş, belki biraz düşürüz, özgür günlerde görüşürüz. Elbet bir gün aslanlar, Seyda Perinçek'ten Derdo.
Abi Hogir Oktay'ın selam var. Hogir aleyküm selam. Allah razı olsun. Sağ ol. Sana da isimlerini zikrettim abi kardeş.

Selamlarınız başım üstüne. Aleyküm selam Hogir Oktay kardeşim. Selamlar, aleyküm aleyküm selam. Ben İzmir Buca'dan Uğur Dündar, Şakran T2 C1'de yatmakta olan can dostum Aslan kardeşim. Ahmet Güneş nasılsın dostum? Keyfin sağlığın iyidir inşallah bra. Her gün ömrümüzden bir parça götürse de çıktığında geçen giden zamanın acısını çıkartacağız. En yakın zamanda yanımızda olacaksın, hiç şüphen olmasın. Allah kalbine gönlüne huzur versin, varlığın daim olsun. Başta canımdan öte gördüm can kardeşim olmak üzere. Aynı koğuşta kader birliği yapan tüm mahkumlara selam olsun. Beklenensin Aslan kardeşim. Uğur Dündar ben. Başta can kardeşlerim olan Ahmet Güneş, Sidar, Deniz Doğukan Kara, Zafer Aslan, Sedat Altun. Size ve dostlarınıza ismini sayamadım. Tüm kader mahkumlarına selam olsun. Kardeşlerim umarım iyisinizdir oralarda. Sabır kardeşlerim Allah'ın izniyle. Orada geçirdiğiniz günler en kısa zamanda son bulur. Allah gücünüzü sabrınızı daim etsin. Şerefiniz varlığınız yeter kardeşlerim. Beklenensiniz. Ben hemen cezaevinden Burak Karabaş ve Bozkurt Özkurt. Benim canım A5 koğuşuna yatmakta olan Yasemin Başaran Özkurt. Burak Karabaş'ın derlisi olan Seda Cambaz. Bu güzel anlamlı sözleri onlara armağan ediyoruz. Güneşin doğduğu her sabah sana olan inancım ve sevgim yeniden doğuyor. Sabrımız özgürce sarılacağımız o güzel günün en büyük müjdesi olsun. Bu şarkı da bizden sizlere armağan olsun. Kıymetlilerimize Müslüm Gürses'ten Seni Yazdım Kalbime şarkısı armağan olsun. Aslan abi Menemen cezaevinden ben Bayraklı'dan Burak Karabaş değerli dostlarım ve abilerim Serkan Öztürk, Umutcan Ergün, Antepli Mehmet Ali, Bozkurt Özkurt, Enis Küçük Kalfa, Reco Yıldırım, Yavuz Selim, Baydar, Mazlum Sürer, Hasan Berke Tuncay, Keko Fırat, Öztaş Denen Atakan, Öz Uyanık, Deniz Mahsun Ekinci, Yunus Yılmaz, Dersimli Fırat İmrak, Hüseyin Oruçoğlu hayat hesapla değil nasiple yaşanır. Sağ olasın Burak kardeşim. Savaş Aktaş'a selamlar olsun Murat abi selamlar ben Muzaffer Saklavcı aleyküm selam Muzaffer kardeşim. Şakran T3C9'da yatmakta olan Aslan kardeşim Savaş Aktaş'a kucak dolusu sevgiler can dostum iyi akşamlar dilerim. Keyfin durumun iyidir inşallah bizler iyiyiz bir yaramazlık yok. İade olan mektubu yeni adrese ileteceğim oraya atabilirsen. Rüzgar abi melle olmuş umreye gitti. Bizlere oradan selam gönderdi. Rabbim kabul etsin kendine. İyi bak can dostum selametle kal inşallah. Allah'ıma emanetsin. Savaş Aktaş. Savaş Aktaş radyo başına Murat abi selamlar. Ben Muzaffer Saklavcı. Şakran T3C9'da yatmakta olan can dostum Savaş Aktaş'a selamlar olsun. Kardeşim sen içeride gün sayıyorsun. Ben dışarıda senin yolunu gözlüyorum. Demir kapılar seni benden ayırabilir ama kalbimden söküp atamaz. Senin özgürlüğün için dua eden bir kardeşin olduğunu hiç unutma. Sen içeride güçlüdür, ben dışarıda arkanda dimdik duracağım. Benim aslan dostum Allah'a emanet ediyorum seni Savaş Aktaş. Ses kayıtları vardı kardeşlerimizin, hemen bir bakalım. Kimmiş bu ses kayıtları, hemen bir dinleyelim.

0: Musa kardeşim, Musa Sömen. Hemen dinletelim. Musa Sömen kardeşimize.
1: Selamünaleyküm. Ben Çimentepe'den Civano. Ben hemen C18'de yatan dostum Hasan Yüksek. Yanındaki abiliğini yapan Karslı Musa Sömen. İyi ki doğdun abi. Yeni yaşın seni özgürlüğüne kavuştursun.
2: Ben Çimentepe'den Özusar. Melemen C18'de yatan oğlum Hasan Yüksek'in annesiyim. Kardeşim, C18'de yatan Karslı Musa Sömen. Eski yaşını şutlar, yeni yaşını kutlarım. Dilerim Allah'tan ki bu yeni yaşın sana özgürlüğünü versin. Tez vakitte ailene kavuştursun.
3: Ben Çimentepe'den Sarı Musa. Menemen C18'de yatan Hasan dostum Hasan Yüksek. Dostumun abisi Karslı Musa Sömen. Doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşın özgürlüğünü versin. Hasan'ım seni de özledim. Ayrıca B18'de yatan Aslan abim Ali Karagöz. Abi o işlerini hallettim senin. Radyoya gittim. Yoğun olduğu için alamam dedi. Bir dahaki izin söz giderim.

0: seviyorum, Allah'a emanet ol.
1: Ben Ödemiş Kaymakçı'da yatan Murat Varlı Menemen, John 8'de yatan Aslan oğlum Hasan Yüksek'in abisi Karslı Musa Sömen. Kardeşim doğum günün kutlu olsun, özgür günlerde buluşmak üzere. Hemen kaldığımız yerden devam edelim. Bu arada Fatih Özışık, Fatih'im senin de doğum günün, ses kayıtların var. İnşallah kulağın radyoda olsun, paylaşacağım. Çünkü Allah nasip ederse 12-12.30'a kadar bitireceğim programı. Bir gün olsun sevgili kardeşim Fatih Özışık. Şakran Tiş B9 koşuna atan canım kardeşim, en kıymetlimiz Mansur Aktepe'nin doğum günü. Onu canımızdan çok seviyoruz. İyi ki doğdun Mansur'um. Bu ayda geçireceğimiz ilk ve son doğum günün olsun. Çok özledik seni. Allah yar yardımcısı olsun ablalarım ve tabii ki annem. Bugün özellikle yüzünün gülmesini, içinin biraz olsun huzur bulmasını istiyorum. İnşallah bundan sonraki doğum günlerini çok daha güzel sevdiklerinin yanında ve özgürce kutlarız. O günleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Selamünaleyküm abi. Aleyküm selam. Ben B1 koğuşundan kalan Vildan Abak'ın kızı Cennet Kurt. Burada anneme yoldaş olan bütün ablalara, teyzemlere selam olsun. Çok teşekkürlerimi iletiyorum sizlere. Çok seviyorum. Rabbim hepinizin beratını versin. Ailelerinize, sevdiklerinize kavuşursunuz. Ben de canımın canı, her şeyim anneme kavuşurum inşallah tez vakitte. Sağlıcakla kalın canım annem Vildan. Kendine çok dikkat et seni. Çok seviyorum anneciğim. Allah'a emanet ol. Murat abi, Foça açıkta yatmakta olan eşim Yetiş Ok. Zincirler bedenime, özlemim yüreğime vurulmuş. Gönlüm özgür, sadece bedenim esir. Demir parmaklıklar araya girse de kalbim seninle, seni seven eşin. Şakran kadın B9 koğuşuna yatmakta olan kızım Narin Kuş. Evladımın aya taşa değse benim yüreğim kanar. Sen hep iyi ol güzel kızım. Hayat sana hep güzellikler getirsin. Yüzündeki o güzel gülüşün hiç solmasın. Seni seven annen ve baban. İyi akşamlar Murat abi. T3 B7 koğuşuna atan kıymetli biricik eşim Berkant Kotan'a, sen benim bu hayattaki tüm çabamsın. Dünya gülümsesin, senin çatık kaşına değişmem. Seni çok seviyorum. Bir gün bu şarkıyı yine yan yana dinleyeceğiz. Orbay Gürmen, gel hayalim benden eşime gelsin. İyi akşamlar tüm mahkum kardeşlerimize de. Hemen burada da ses kayıtları var, iki tane. Hemen onu da paylaşalım.

0: ses var.
1: Evet, Melat Geldeci güzel kardeşim. Senin iki tane ses kaydın var. Onu da paylaşayım. Hemen dinleteyim.
2: Kapalı B13'te olan karım Melat Geldeci güzel. Karıcığım, doğum günü kutlu olsun. Rabbim inşallah tez vakit, tez zamanda bir dahaki doğum gününde yanımızda olursun. Seni çok seviyoruz bebeğim. Çok özledik seni. Doğum günü kutlu olsun. Aşkım, pazartesi günü bekliyorum. Mutlaka kesin bizi ara.
3: Canım anneciğim, doğum günün kutlu olsun, seni seviyoruz.
4: Canım annem, doğum günün kutlu olsun, seni seviyorum.
5: Canım annem, doğum günün kutlu olsun, seni seviyoruz.
2: Karıcığım, seni çok seviyoruz, doğum günün kutlu olsun. Yanaklarından öpüyorum. Az kaldı, sabret. 12 günümüz kaldı bebeğim. Az kaldı.
1: Evet, Melat kardeşimizin de paylaştık. Birazdan Fatih Özüş kardeşimle hemen ses kayıtlarını paylaşacağım. Sonrasında SMS mesajlarına geçeceğim kardeşlerim. T3A9'da yatan Yiğit Uzunay'a buradan çok çok selamlarımı iletiyorum. Şiar Çoko. Murat abi iyi akşamlar. Ben Rümeysa Oyursal kız kardeşim. T2A4 koğuşundan Yusuf Oyur'a sevdiğim evdeyim. Dediğin gibi bir saat durdum çıktık. Pişman eve bıraktı. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Ara beni. Dakikan varsa seni çok seviyorum. İbrahim Tatlıses senden insaf diler. Yarim şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2C14'ten İbrahim Birik. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan İlhan Başar, Sercan Yıldız olmak üzere akabinde Şöp Başalı, Saddam Sürmeneli, Tahsin Gökhan Karasanoğlu, Hakan Çağlayan, Celal Çetin, İbrahim İmrak, Kenan Tosun, Emir Yalçın. Başka kurumlarda yatmakta olan başta dayım Kenan Kaya, kuzenlerim Ferhat Arslan, Yusuf Kaya, Emircan Kaya, Ulaş Başar, bu derlere selam olsun. Gecenin sözü Eşref Başalı Sattan der ki bizim acıya verecek hiçbir şeyimiz kalmadı. Mutluluktan alacağımız var. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2C14'ten Kadir Yılmaz. Aleykümselam Kadir kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan İlhan Başar, Sercan Yıldız olmak üzere akabinde Eşref Başalı Saddam Sürmeneli, Tahsin Gökhan Karasanoğlu, Hakan Çağlayan, Celal Çetin, İbrahim İmrak, Kenan Tosun, Emir Yalçın, başka kurumlarda yatmakta olan başta dayım

Ülviye Uçar kapalı dolan dostlarım Mine Ekitmen, Dilek Karakaya, Gamze Batur, Nezahat Çokuyar, Emre Efe, Sadiye Çeşme Kur'an. Rojim ve kardeşim Çilem Demir, Elif Bozkurt, sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın, benim için derdesiniz. Çarşamba aksilik çıkmazsa yanınızdayım. Tekrardan iyi yayınlar. Ben Ülviye Uçar, buradan Mine Ekitmen ve Rafet Kale kardeşime mutluluklar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Selamünaleyküm Murat kardeşim, hayırlı yayınlar. Aleykümselam. Poç aşkı yatan aslan yeğenim H.C. lakaplı Hakan Çağlar ve tüm kader mahkumlardan selam olsun elbet bir gün. Can yeğenim beklenensin dayın Hasan Aktaş. Selamünaleyküm Murat kardeşim, şakranda yatan yeğenim Savaş Aktaş'a selamlar, sevgiler, özgür yıllara yeğenim. Amcan Hasan Aktaş. Serdar Koyuncu'ya selam olsun, efsane diye söyler misiniz? Hemen bakalım mesajlarımızı toparlayalım. Abiler iki şarkı dinleteceğim. Sonrasında son mesajları paylaşıp bir de Mehmet Fatih Özışık kardeşimin ses kayıtlarını paylaşacağım. Sonrasında Allah nasip ederse SMS mesajlarına geçeceğiz kardeşlerim.

iki güzel şarkı sonrası kaldığımız yerden devam. Hemen Fatih kardeşimizle, Mehmet Fatih Özdeş kardeşimizle ses kayıtlarını paylaşalım. Ondan sonra son mesajlarımızı toparlayalım. SMS mesajlarına geçeceğiz kardeşlerim. Takriben 12 gibi Allah nasip ederse programımızı sonlandıracağız. Evet, şöyle bir ayarlayalım.

0: Şöyle bir bakalım.
1: Redut'ta yatan oğlum Mehmet Fatih Özışık. Yarın 30 Ağustos doğum günün. İnşallah daha nice mutlu doğum günlerinde bir arada olmayı Allah'ım nasip etsin. İyi ki varsın, iyi ki doğdun. Seni çok seviyorum.
2: Selamünaleyküm. Ben Bayraklı'dan Bedel Mesut Aydın. Şakran T4 D5'te bulunan Aslan abim Mehmet Fatih Özışık. Doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşın sana sağlık, huzur ve mutluluk getirsin. İnşallah en kısa zamanda güzel günlere kavuşursun. Kendine iyi bak abim. Cümleten selamünaleyküm. Cümleten selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
2: Canım abim Mehmet Fatih Özışık. Nice mutlu yıllara, her şey gönlünce olsun. İnşallah bundan sonraki yılların hep özgür olur. Canım abim beklenen ve sevilensin. Allah'a emanet ol. Bıçeden sevgi ve saygılarla.
3: Selamünaleyküm. Ben Şerzen. Canım abim Mehmet Fatih Özışık. Doğum günün kutlu olsun. Özgür günler dilerim. Canım abim elbet bir gün.
4: Selamünaleyküm. Ben Ruken. Bugün günlerden Mehmet Fatih Özışık. Aslan abim doğum günün kutlu olsun. Nice güzel günler yakın. Sana Ahmet Kaya'nın doğum günü kutlu olsun parçasını armağan ediyorum. Allah'a emanet ol. İyi yayınlar.
0: Hemen açalım.
4: İyi yayınlar.
0: Niye böyle ses gitti?
4: İyi yayınlar. T4'te olan amcam Mehmet Fatih Özışık. Doğum günü enişten dileklerimle kutlarım. Güzel kalbim her zaman olduğu gibi umutla atsın. Sabrın sonu selamet. Yeni yaşın sana güç getirsin. İyi ki doğdun amcacığım. İyi ki varsın. Allah'a emanet ol.
5: İyi akşamlar sevgili kardeşim Mehmet Fatih Özışık. Doğum gününü kutluyorum ablacığım. Enişten dileklerimle seni seviyorum. Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak.
6: İyi yayınlar. Gözümün nuru kıymetlime, Mehmet Fatih Özışık, doğum günün kutlu olsun. Hasretle sarılırım bir tanem. Doğum gününü kutlar, inşallah diğer doğum günlerinde hep beraber olmayı dilerim. Rabbim sana sağlıklı ömürler versin. Elbet bir gün canım abim, Allah'a emanet ol.
7: İyi akşamlar, merhaba, ben Afşa'ya bir doğum günü kutlu olsun Fatih dayı. Seni özledim.
8: Seni seviyorum.
7: Seni seviyorum. Hadi görüşürüz. Doğum günü kutlu olsun. Hadi bay bay.
9: İyi akşamlar Murat abi, ben Yeliz Karakalpak. Mehmet Fatih Özışık radyo başına. Hayat bazen insanı hiç istemediği yerlere savuruyor. Ama gerçek dostluk güzel günlerde yan yana olmak değil, zor günlerde birbirini unutmamakmış. Sen benim için sadece bir arkadaş değil, iyi günümü de kötü günümü de paylaşabildiğim gerçek bir dostun. Yeni yaşın sana sağlık, güç, sabır ve özgürlük getirsin. İçindeki umut hiçbir zaman tükenmesin. Seni çok seviyoruz. İyi ki doğdun Mehmet Fatih Özışık. Kendine iyi bak. İyi geceler.
10: Merhaba Fatih dayı. Ben Ela. Seni çok özledim. Seni çok çok öpüyorum nice yıllara.
11: Kıymetli kardeşim Fatih Özışık. Öncelikle yatmış olduğun cezanda sana sabır dilerim. Bir an evvel ailene kavuşmanı dilerim. Kardeşim iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun. Seni seven dostun abin Fuat Yüce.
12: Cümleten selamünaleyküm, ben Gökçe Tonk. Bugün değerli abim Mehmet Fatih Özışık'ın doğum günüymüş. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Nice mutlu, huzurlu, sağlıklı, özgür yaşların olsun abi. En kısa zamanda sevdiklerine kavuşman dileğiyle seviliyorsun.
0: Mehmet Fatih Özışık, yeni yaşın sana sağlık, huzur, özgürlük ve en önemlisi bizim kavuşacağımız güzel günleri getirsin. Seni bekleyen bir kalbin, seni özleyen bir çift gözün ve sana sımsıkı sarılacağı günü sabırsızlıkla bekleyen bir sevgilin olduğunu hiç unutma. İyi ki doğdun benim güzel kalpli sevgilim. Evet Fatih kardeşim, bu kadar. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran Tevşip'e 7 koğuşun adaletini sağlayan Ramazan Alkış. Aleykümselam Ramazan kardeşim. Koğuşla kader birliği yaptım. Eşref Paşa'dan Mustafa Algut, Karabağlar'dan Zenci Umut Karayavaş, Mehtap'tan Berkant Kotan, yine Buca'dan Asil Mustafa Kurnaz, Meriç Şengül, Arda Kırlı, Üveys Bingöl, Tevşip'e 14'te yatmakta olan Aslan kardeşimiz, Umut Özer'e, Hüseyin Gül Şahin, Mert Can Akan, Mert Yücel, Hazar Soydan, Şahin Aslan, Polat Can Aslan, Barış Şimşek, Müslüm Şimşek, Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden kardeşlerime selam olsun. Geceye bir söz eklemek istiyorum. Senaryo güzeldi, herkes şerefi kadar oynadı.

0: Evet, hemen sayfamızı yenileyelim. Son mesajlarımızı toparlayalım. Bakalım. Şimdilik bu kadar. WhatsApp'tan gelen, evet, WhatsApp'tan gelen mesajlarımız şu saate kadar bu kadar kardeşlerim. Şimdi bakalım, tekli mesajlarımız var. Hemen onlara bakalım. Ha, bir tane de ses kaydı var. Bu kimin? Bakalım hemen. Tamam, Fırat kardeşimizi, Mehmet Fatih Özışık kardeşimizi hemen onu da paylaşalım.
1: Selamun aleyküm Murat abi. Ben Tekin'den Fırat Çelenk. Buradan Delli abim Fatih Özışık'ın bugün doğum günüdür. Abi doğum günü kutlu olsun. Bizi senelere inşallah bir dahaki doğum gününü ailem ve sevdiklerinle geçirirsin. Sana da kolay gelsin Murat abi.
0: Sağ ol Fırat'ım. Evet, bunu da paylaştık. Hemen var mı başka bakalım tekli mesajlarımız. İyi yayınlar amca, ben gelinin Merve. Nasılsın? İyisindir inşallah. Sağ ol amcacığım, iyiyim, hep beraber yolalım. Öncelikle canım eşim Ferdi Bingöl'e onu çok sevdiğimi, özlediğimi söylemek isterim. Şu an çocukluk arkadaşım Funda ile beraberiz. Kardeşlerimiz T1'de yatan İbrahim Can, Erdoğan Kadın Kapalı'da yatan Betül Duran canlarımıza. Onları özlemle beklediğimizi, özgür günlerde görmek istediğimizi, inşallah en yakın zamanda yanımızda olacaklarını, ne kadar çok istediğimizi söylemek isteriz. Sizi seven ablalarınız, kendinize iyi bakın. Ferdi Bingöl, İbrahim Can, Erdoğan, Betül Duran. Ferdi'm, İbo Can, senin de gözlerinden öpüyorum. Evet, tekli mesajlarımız var mı? Evet, tekli mesajlarımız da yok. Hepsini paylaştık. Bakalım. Evet, SMS mesajlarına geçelim. Gelen olursa WhatsApp'tan paylaşırız kardeşlerim. Şakran T1B9'da yatan kardeşim Okan, bir çere selam olsun. Güllü'den sabah olmadan şarkısı armağan olsun. Ben Tünay Camgöz, T3B9'da yatmakta olan aslan kardeşim Mansur Aktepe'nin doğum gününü kutluyorum. Ve çok selamlarımı iletiyorum. Özlenen ve beklenensiniz aslan kardeşim benim. Ahmet Kaya'dan doğum günün şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Metehan Taş, T3B9'da yatmakta olan aslan abim Mansur Aktepe'nin doğum gününü kutluyorum. Ve çok selamlarımı iletiyorum. Özlenen ve beklenensin aslan abim benim. Ahmet Kaya doğum günün şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Savaş'ta, T3B9'da yatmakta olan aslan kardeşim Mansur Aktepe'nin doğum gününü kutluyorum ve çok selamlarımı iletiyorum. Özlenen ve beklenensin aslan kardeşim benim. Ahmet Kaya'dan doğum günün şarkısı armağan olsun. Ben Mahmut Ergül, T3B9'da yatmakta olan aslan kardeşim Mansur Aktepe'nin doğum gününü kutluyorum ve çok selamımı iletiyorum. Özlenen ve beklenensin aslan kardeşim benim. Ahmet Kaya doğum günün şarkısı armağan olsun. Aslan abim Hüseyin, ben değerli abim benim, dayan ne olursa olsun yanındayım. Şarkı ismi Recep'im Gel Remix. Şakran Kapalı'da yatan aslan kocam Ercan Doğan, yorgunsun, yorgunuz biliyorum. Belki kimse görmüyor içinde verdiğin savaşlar ama ben görüyorum. Sustun her şeyi, sakladın her şeyi, sakladın her acı hissediyorum. Bazen sadece yanında olup geçecek demek istiyorum. Çünkü sen her şeye rağmen gülmeyi hak eden güzel bir kalbe sahipsin. Rabbim seni kalbinden eksik etmesin aslan, aslanım. Beraber saçlarımızın beyazlığını dilerim. Şakran Kadın Kapalı'da yatan canımın içi kaynanam, annem, meleğim Nazlı Doğan. Her şey geçecek, bu zor günleri atlatacağız annem. Buraya aslan gibi bıraktın, aslan gibi de aslan gibi de göreceksin beni. Bastığın toprağa kurban olurum. Rabbim seni bize kavuştursun anam. Şakran T2'de yatan Ferdi Bingöl'e selam olsun. Kuzen, ben Mehmet. En kısa sürede yanımızda olmanı bekliyoruz. Allah dayanma gücü versin sana. Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Sinan Taş. Aleykümselam Sinan kardeşim. Şakran T3B9'da yatmakta olan abim Mansur Aktepe'ye selam olsun. Doğum günün kutlu olsun abim. Nice özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Mahmut Ergül, Savaş'la Metehan Taş, hepsi doğum gününü kutlar abi. Ahmet Kaya'dan doğum günün kutlu olsun şarkısı armağan olsun. Selam Murat abi, Elif Süt Bak radyo başına, aleyküm selam Apo kardeşim. Hayatım daha geride kaldı, son 2-3 gün az kaldı aşkım. Sana kavuşmama, kokun içime çekme az kaldı. İnşallah elinden tutup seni getiririm. Buradan evine gelirsin, seni çok özledim. Seni canımdan çok seviyorum, bunu bil yeter. Sensiz ben değilim. Sen benim yıldız kayarken tuttuğum dilek değil, ezan okurken ettiğim duamsın. Seni canımdan çok seviyorum. Ben parça istemiyorum Murat abi, şarkıyı sen armağan et, Allah'a emanet ol. Sıradaki tüm güzel şarkılar gitsin Elif kardeşimize. Apo. Murat abi, ben Örnekköy'den Meltem Şen. T3'te yatmakta olan iki gözüm Mertcan Yücel'e bin selam olsun. Seni çok özlüyorum canımın içi. Seni oradan alamıyor olmak çok zoruma gidiyor. Dışarıda günler bir şekilde geçiyor ama hiç tadı tuzu yok. Senin orada kalışın benim de bir yaramı orada bıraktı. Ziyaret listen doluymuş, gelemiyorum. İlk fırsatta beni ziyaretine yaz, her zaman yanındayım. Ekim'de yeni yasa çıkıyor, seninle beraber çoğu mahkumun kapıları açılır. Sabır çek kardeşim, bir gün her şey düzelir. Yarım gelen bir mesaj. Mertcan kardeşim, hemen sayfamızı yeni diyelim. Ben Duru, Şakran T2C4'ten Batuhan'a çok selam olsun. Ara, ulaşırsan bana çok sevinirim. Yıldız Silve, çok özledim şarkısını ona armağan ediyorum. Ben Çiventepe'den Bekir Demirdaş. Şakran Kapalı'da yatan amcam Murat Demirdaş. Amcaoğlum Tamer Demirdaş. Mafya Sedat Ulu. Foça'da olan Şeref Sarı. Afyon'da yatan teyzeoğlu Hilmi Tulgay. Tayfun Demirdaş. İbrahim Erişen'e selam olsun. Özgür günler sizinle olsun. Beklenen ve özlenensiniz. Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan aslan kocam Kaan Adar, savaşanların değil sabredenlerindir. Güzel günler elbet, bir gün iki gözüm seni çok seviyorum. Kolay gelsin Murat abim, iyisindir inşallah. T1B16'da yatmakta olan sevdiğim Sinan Hercan radyo başına. Aleyküm selam kız kardeşim, hep beraber yol alalım. Ömrüm, hep derdim ya sana, insan nefessiz yaşayamaz. Ben de sen yoksun, nefesim düzelmiyor. Allah'tan tek isteğim bir an önce nefes alışıma kavuşur. Çünkü ben sensiz iyi olamıyorum. Aşkım, seni çok seviyorum. Telefonunuzu yenileyelim. Şakran'da yatan biricik annem Seda Seyar. Aşkım kadın, bizi merak etme, evdeyiz, bir sıkıntımız yok. Sen de bizi arattır canım, çok özledim seni. Hep iyi ol aslan annem, Allah'a emanet ol, seni çok seven Gülün. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran Açık'tan Mert Turan. Aleykümselam Mert kardeşim. T3 kurumunda bulunan aslan parçam Yiğit Turan. Aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan dostlarım ve abilerim Baran Berşe, Batuhan Öztaş, Bedirhan Akkoyun, Ertan Kızıltepe, Hüseyin Güler, Taner Aktaş, Okan Aktaş, Soner Sümbül, Ferman Üçkun, Ferdi Bingöz, Zülfikar Büyük Bingöl ve tüm Çiğli Güzeltepe çocuklarına Ahmet Kaya'dan Başım Belada şarkısını armağan ediyorum. Şakran T1A20 koğuşunda Berkant'ıma kalbim, ben diyelim. Ben iyiyim. Beni merak etme. Aklım, kalbim her saniye seninle. Yıllar sonra şartlar bizi yan yana getirmeye yetmedi belki ama kalplerimizi yeniden birbirine getirdi. Şimdi aramızda ne olursa olsun birbirimizi yeniden bulmuş olmanın ve senin kıymetini her geçen gün daha çok anlıyorum. Bir şey olduğunda Berkant olsaydı böyle olmazdı demenin eksikliğini çok yaşıyorum. Ama bu günlerde geçecek, güzel günler bizi bekliyor. Büyük aşklar büyük sınanır. Yarım gelen mesajımız. Ben B9'dan Nasibe Erkeç, Bahar Zengin radyo başına. Seninle ne kadar çok kavga etsek de seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşın sana özgürlük getirsin. İyi ki varsın canım arkadaşım. Ben Gülce Ülgü, Tansel Ülgü kocacığım. Ben iyiyim. Sadece aklım hep sende. Seni çok seviyorum. İyi ki benimsin. Samet kardeşler, Sıla Şahin. Ay ay çalar mısın abim? İyi yayınlar. Sağ ol kız kardeşim. Murat abim, ben Kadın Kapalı B9 koğuşuna yatmakta olan Ebru Küçük Coşkun ve Ebru Işık. Can kardeşimiz Bahar Zengin. Doğum günün kutlu olsun canım. Yeni yaşın sana özgürlük getirsin inşallah. Burada bana bir yoldaş oldun. Seni seviyorum. İyi ki doğdun. A5 koğuştan Burçin Şenyüz. Canım kardeşlerim Beste Soğukkuyu, Buse Nur Çevik, Sıla Varmaz oğlu, Gülizar Kaymaz, Gülizar Elban, Gece Söz. Her zaman her şeyi alttan almaya gerek yok. Bazen altını üstüne getir ki herkes durması gerektiği yeri bilsin. Tuğçe Kandemir'den Ah Beyar şarkısı çalarsan sevinirim abi, saygılar, hürmetler, estağfurullah kız kardeşim. Şakranda yatan Siverekli Zaza Mesut abime çok selamlar. Onu çok özledik, çok seviyoruz. Kız kardeşinden Ahmet Kaya, Yaşamadın Sen şarkısı canım abime armağan ediyorum. Şakranda yatan Siverekli Zaza Mesut İncaz oğluma selamlar. Seni çok seviyorum, çok özledim oğlum. Annesinin göz bebeği Ahmet Kaya. Günaydın anneciğim şarkısı canım oğluma armağan ediyorum. Mesut'uma ve tüm koğuş arkadaşlarına da çok selamlar olsun. Allah kurtarsın. Murat abim bence 11'den Işıl Ercan. T3 B17'de yatmakta olan Ümit Bingöl. Ömrüm ben sana mektup çıkartıyorum. Herhalde okuma komisyonuna takıldı. Seni çok seviyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Beni merak etme. İki güzel şarkı sonrasında kaldığımız yerden devam edecek Murat'la gönülden gönüle.

0: iki güzel şarkı sonrası kaldığımız yerden hemen devam. Gelen ses kaydını da paylaşayım. Şunu şöyle açalım.
1: Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen Cihaltı Koğuşu'nda yatmakta olan Berhan Teliman yani Zanlı.
0: Aleykümselam Berhan
1: kardeşim. Buradan kardeşim Emirhan Yiğit'in geçmiş doğum günü kutlu olsun kardeşim. Yeni yaşını ailem ve sevdiklerine geçirmeni temenni ederim. Berhan Teliman yani Zanlı olarak geceye bir söz bırakmak istiyorum. Ben dostluğu da düşmanlığı da en az safhada yaşadım. Dostumun unutmadığım düşmanımı da. Her şeyin günü ve vakti gelince korkmayın sakın. Dost, düşman dediklerim değil, dost dediklerimin sessizliği için geleceğim. Saygılar, sevgiler, hepimizi Allah kurtarsın. Berhan Teliman yani Zanlı.
0: Hemen Mehmet Uçe kardeşimin de hemen paylaşayım. Ne demiş? Abim Zübeyir, abim de sana ses kaydını. Dur bakalım neymiş bu?
2: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B16 koğuşundan Zübeyir Oğuz.
0: Ha Zübeyir ses kaydı. Hemen Uçak kardeşime paylaşalım.
2: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B16 koğuşundan Zübeyir Oğuz. Bugün Aslan abim olan Mehmet Salman yani Uçer'in doğum günü. Aslan abi doğum gününü enişten dileklerimle kutlar. Bir dahaki doğum gününde ailem ve sevdiklerinle özgür bir şekilde geçirmen dileğiyle seni canından çok seven kardeşim Zübeyir Oğuz. Murat abi senin ellerinden öperim. Buradan B3 koğuşuna sesleniyorum. Hepinizi seviyorum. Selamlıyorum. Ve ayrıca özellikle reisimiz olan Ali Ender'e de selam olsun. B16 koğuşuna selam olsun. Allah'a emanet olun.
0: Zübeyir sağ ol kardeşim benim. Estağfurullah. Sağ olasın. Sana da sevgiler selamlar. Estağfurullah kardeşim benim. Hemen SMS mesajlarımıza geri dönelim. İyi akşamlar. Kayra Karaoğlu. Evet Kayra Karaoğlu. B8 koğuşu Mert Canlı. B9 Bulut Efe Ergün. C4'te yatıyor. Sizleri çok seviyorum. En kısa sürede yanımda olmanızı istiyorum. Kayram, annem seni çok özledim. En kısa sürede Rabbim seni bana kavuştursun. Bir tanem Mert ve Efe sizleri de çok özledim. Hemen gelin artık yanımıza. Evet, bakalım. Ben B4 koğuşundan Kürt Serenay Gümüş. Sincan'da bulunan kalbimi çalan her şeyim olan Tuğçe'ye sesleniyorum. Abi, onu her ne olursa olsun çok seviyorum. Yanımda kimler olursa olsun ben hepsini seveceğim. Seviyorum. Herkes gelip geçici ama sen bende hep kalacaksın ömrüm. Koğuşta bulunan ablalarım Dilara Erduran, Büşra Çakman, Ayşe Yılmaz, Ruşen Akyıldız kardeşlerim. Hasret Tanrıver, Açelya Uzun, Esen Keskin, öz kardeşim olan Damla Gümüş için. Yani sevdiklerim için Sepo'dan yine seni sever yarım gelen bir mesajınız. Selamünaleyküm Murat abi ben B17'den Furkan Çubukçu aleykümselam Furkan kardeşim değerli can dostum Fatih Özışık doğum gününü enişten dileklerimle kutlar yeni yaşın sana özgürlük sağlık huzur mutluluk getirsin inşallah bir dahaki doğum gününü ailenle birlikte kutlaman ve özgür günlerde buluşmak dileğiyle bütün güzel şarkılar sana armağan olsun Furkan Çubukçu. Ben Hatice Akçan, Konya Erli Kapalı Cezaevinde bulunan canımın içi boncuk gözlü yavrum Alican Akçan'a sesleniyorum. Seni çok özledim yavrum. Kelimeler yetmez sana olan özlemimi anlatmaya. Sen benim dilimde doğam, uykumda rüyam. Her gün doğan güneşimsin koca yürekli yavrum. Bu doğum gününde benden uzaktasın. Yeni yaşın sana huzur, sağlık, inşallah mutluluk getirsin. Rabbimden dileğim ayrı geçirdiğimiz son doğum günün olsun boncuk gözlü yavrum. Magusa Limanı şarkısı benden sana gelsin annem. Abi Şakran Kadın Kapalı C9 koğuşunda olan güzelim meleğim Ecem'e sesleniyorum. Seni çok özledim sol yanım inşallah salı günü gelmek için uğraşacağım. Sen de üzme kendini daha fazla. Hiçbir şey için umudumuz var. Her şeye Allah'a emanetsin Hasan Girgin. Ben C5 koğuşundan Sıla Hüyük, Balpetiğim Gülo Yılmaz, Canım Kanım Gamze Yaviç. Son olarak ana gibi ana büyüğüm nasıl diyeyim şimdi ana gibi ana büyüğüm mü acaba büyüğüm ırmak biz ortam denilen piyasanın sarrafıyız. Abi Hazar Yıldız'dan sana ihtiyacım var şarkısı armağan olsun. Ben Menemen Cezaevinden Burak Karabaş benim için çok değerli olan kıymetlim A5 koğuşuna yatmakta olan Seda Cambaz'a şu sözlerimi armağan ediyorum. Biliyorum ki beni dinliyorsun. Gözlerini göremedim. Her gün gökyüzüne bakıp seni fısıldıyorum. Aşkımız beton duvarlardan da demir kapılardan da çok daha sağlam. Müslüm Gürses'ten Adını Sen Koy adlı şarkı benden sana gelsin kıymetlim. Ben Aynur Yıldırım, iyi akşamlar Murat kardeşim, sağ ol ablam. Gecenin bütün güzel şarkılarını Şakran Kadın Kapalı B10 Koşun'daki kızım Burcu Yıldırım, arkadaşları Fatma Çelik, Şima Coşkun için gelsin. Burcum güzel kızım, seni çok seviyorum, çok özledim. Kızıma diyorum ki gözümden ıraksın diye, gönlümden ırak değilsin. Kendine iyi bak, canının kıymetini bil, unutma. Ocağında çok emeklerim var. Ben Menemenli Namı Der Murat Eriş, kadın kapalıda yatan benim için çok kıymetli değerli olan canım eşim Nazan Demirhan, ömrüm sözüm sana. Aşık olup içimi ısıtan, sevda olup beni saran, yaşama sebebim olan uzakta bir sevdamsın Nazım. Seni her daim seven Namı Der Murat, bu akşam çalan şarkılar senin olsun kıymetlim. Selamünaleyküm Murat abi. Şakran T4B8'de yatmakta olan Atakan Günel sevdiğim. Bizim vuslatımız bir göz göze gelmemize, seslerimizi duymamıza bakar. Değil 40 yıl, 1000 yıl geçse de ben sana yabancı olamam. Denizde kadar dalgalı olursa olsun balık sevdiği denizden vazgeçmez, bunu unutma. Yeri gelir kavga ederiz, küseriz, birbirimizi yeriz ama sen benimsin. İlk ve son aşkımsın. Gözlerim gözlerini çok özledi. Haberin olsun Atom. Atakan Günel, tüm dünyayı baş kaldırırım da senin iki gözüne kurban olurum. Yazda, kışta, baharda, ayazda, dün de, bugün de, yarın da her koşulda yolun yolumdur. Bil bunu. Aradan saatler değil, seneler geçse gözümden yaşlar değil, kanlar aksa uğruna dünya değil, canım da can gitse ben yine de seni seveceğim. Her zerrene zaafım var, Atom benim. Bir gün onu kavuştuğumu görürseniz bırakın tadını çıkarayım. Çünkü biz kavuşmak için çok bedel ödedik. Çeviri A20'de olan Mert Toprak radyo başına. Ben Zağlam'ın kızı. Bugün sesini duydum, çok mutlu oldum. İmamı dışarıda halledeceğiz inşallah. Seni çok seviyorum. Kendine iyi bak Cengiz İmren'den. Ben aşka geldim, armağan olsun. Şakran'da atmakta olan Atakan Günel. Seni ilk gördüğüm gün benim için koca şehrin nüfusu bire inmişti zaten. Sen hep yanımda ol, ben yaşamayı da yaşlanmayı da seninle severim. Dünya karşına geçse ben yine senin yanında dururum. Hiç şüphen olmasın, bazen seni çok üzüyorum. Sevmediğimi düşünüyorsun ama uğruna canımı verecek kadar çok seviyorum be adam. Demiştim ya, bir cihana onu değişmem, bin cihan da gelse senden vazgeçmem. Sen her zaman benim hikayemin en güzel bölümü olacaksın. Ben bir nolda yatmakta olan Ahmet Çınar, Foçaşık'ta yatmakta olan Zafer Çınar'a selam olsun. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın yeğenim. Ben Seçkin Ok, Foçaşık cezaevinde yatıyorum. Şakran Kadın Kapalı cezaevinde yatan canım eşim Biricim, seni çok seviyorum. Hep aklımdasın, bunu bil. İlk göz ağrım, çok özledim seni. Kendine iyi bak. Uygardan'a ilk göz ağrım şarkısı armağan ediyorum elbet bir gün. Murat abi, T2A1 koğuşundan Uğurcan Bilgi'ye gözü karam. Sevgilim, tek bağımlılığım. Mahsun Çelik, gücüm yetene kadar şarkısını armağan ediyorum. Ben Menemenli, Namı Der Murat Eriş, kadın kapalı yatan benim için kıymetli değerli olan canım eşim Nazan Demirhan. Ömrüm sakın bizi merak etme, biz iyiyiz. Memom sana çok selamları var, gecen güzel olsun kıymetlim. Murat abi, T1B16 koğuşundan Uçe Mehmet Salman radyo başına. Ben Kürt gelini Emine Salman, ta ki seni görene kadar gönlümün efendisi, hayatımın merkezi. İyi ki doğdun, iyi ki varsın, iyi ki benim kocamsın. Seni çok seviyorum, doğum günün kutlu olsun. Bugün çalan bütün şarkılar sana gelsin. Kolay gelsin abi, ben Gülay Karadan'a sağ ol ablam. Şakran A5'te yatan Esen Çalışkan'a sesleniyorum. Geçmez dedin, kaçıncı günün yarınındasın. Elbet geçecek, elbet bitecek bu zor günler. Seni cezaevinden alacağım iki gözüm. Özgürlüğüne değil özgürlüğümüze kurban oldum. Abim canım kardeşime gelsin. Halil Işık Hovarda gönlüm armağan olsun. Selamlar, aleyküm selam. Ben Foça cezaevinde yatan Seçkin Ok, Yeni Foça cezaevinde yatan Yetiş Ok, Bektaş Ok ve Isparta açık cezaevinde yatan Turan Ok ve yine ödemiş kapalı cezaevinde yatan Salih Ok. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugünler geçer, aslan gibisiniz. Allah'ın izniyle özgür günlerimize. Uygar Donay'dan Hiç Güler Mi Derdi Olan şarkısını armağan ediyorum. Cansınız, teşekkürler. Ben Bahriye Günay. Murat abi, gece benden bir söz. İnsanın sevdiğine uzak kalması. Çok başka kıyamet. Can ablam Ayzer Akbayırlı'ya uygar. Donay'dan seni unutursam kanım kurusun şarkısı armağan olsun. Şakram ben koşuna yatmakta olan eşim Yıldız Kanık, seni seviyorum aşkım bir tanem. Sen benim ilkim ve sonum oldun. Sen benim canımsın Yıldız'ım. Seni seven eşin Hakşan Kanık, seni sabırla bekliyorum. Ben de şu an Mersin Pınar'dayım. Annem geldi, gitmedim köye, sabah gideceğim. Gayet iyiyim, takma kafana. Kendimdeyim, seni çok seviyorum. Sana ve koğuş arkadaşlarına selam ediyorum. Bu şarkı da benden size gelsin diyorum. Kenan Arslan'dan Sevda Çiçeğim armağan olsun. Cümleten selamünaleyküm, aleyküm selam. Buradan Tevş'te bulunan Aslan kardeşim Yiğit Uzunay'a selamlarımı iletiyorum. Aslan kardeşim seni seviyorum. Senin her zaman yanındayım. Selamünaleyküm Murat abi, ben ayrancılardan Şiar Çoku. Aleyküm selam Şiar kardeşim. Tevş'te bulunan aslan dostum Yiğit Uzunay, seni seviyorum aslan kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Özben Güneş. Aleyküm selam kardeşim. T1B16'da yatmakta olan başta diğer kardeş Ali Hendek, Osman Temel, Mustafa Toprağa selamlarımı gönderiyorum. Diğer kardeşte zamanda inşallah beraberiz. Başka kurumda yatmakta olan Serkan Öncü abime selamlarımı gönderiyorum. Duvarlar adamı yıkmaz, adamı duruşu yaşatır. Başın dik, sabrın bol olsun. Herkese Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Buradan T2'de bulunan aslan kardeşim Baran Gerçek, seni seven sayan kardeşin Şiar. Mektup atacağım, okursun. Allah'a emanet dostum Baran. Selamünaleyküm cümleten aleykümselam Yiğit Uzunay. Arabım, canım dostum, Allah'ın izniyle her şey çok güzel olacak. Sabret, Allah büyük, seni seven kardeşin Şiar. Şakran Beyon koğuşuna yatmakta olan eşim Yıldız Kanık, seni seviyorum aşkım bir tanem. Sen benim ilkim ve sonum oldun. Sen benim canımsın Yıldız'ım. Seni seven eşin Hakşan Kanık, seni sabırla bekliyorum. Ben de şu an Mersin Pınar'dayım. Annem gide gitmedim köye, sabah gideceğim. Gayet iyiyim, takma kafana. Kendimdeyim, seni seviyorum. Sana ve koğuş arkadaşlara selam ederim. Bu şarkı da benden size gelsin. Kenan Arslan Sevda Çiçeğim. Aslan dostum, bu şarkıyı sana gönderiyorum. Ahmet Kaya Diyarbakır parçası sana gelsin. Yiğit Uzunay aslanım, canım dostum, Rabbime emanetsin. Allah'ın aslanı, seni seven kardeşin Şiar. Ben B7 koştan Medine Dağ. Buradan dostlarım Esra Gizlenci, Eda Diker Dilo. Bir tere armağan olsun bu şarkım. Uygar Doğanay'dan Gel Yürek Yaram. Abi ben Şakran Beyon koşuna yatmakta olan Asi Kraliçe Pınar Altunsoy, en değerlim kankam Mine Doğan ve bana Ahmet Kaya'dan Nereden Bileceksiniz şarkısını çalar mısınız? Gece bir sözle bizden, etrafımızda olmasa da yemyeşil ağaçlar, dikenden örülü teller var. 20 adımda bitse de voltamız, daha yürüyecek çok yolumuz var. Buradan Zübeyir Aküzüm Ali Dere'de selam olsun. Murat abi ben Şakran Kadın Kapalı'dan Sudenaz Karadaş, yani namı der Patron Karaca. B5'te yatmakta olan Esko Barbin Müjde Kırtay teyzeciğim, senle gidenler gördün, gül gül öldün. Şakran seni yıkamaz, sen şakranın çivisini çakar çıkarsın. Benden sana Ayas Kalpli Gurbet şarkısı gelsin. Sen bu hayatta hiçbir şeyi kaybetmedin, onlar seni kaybetti. Aslan teyzem Esko Barı Müjde Kırtay. Lider FM ailesine iyi akşamlar. Ben Emirhan Barut. Şakran Kadın Kapalı'da yatmakta olan İzmir'in Asi Kraliçesi Pınar Altunsoy'a Sevinçekten Üzülmedim Ki şarkısını armağan ediyorum. Murat kardeşim ben Birol Ercan, C11 koğuşuna yatmakta olan canım kızım Işıl Ercan ve T3B17 koğuşuna yatmakta olan Ümit Bingöl'e Müslüm Gürses'ten Dinleyin Geceler şarkısını armağan ediyorum. Ve unutmayın ki fırtınalar güçlü ağaçlar yetiştirir. Murat Bey, bu mesaj benim için hala çok değerli, çok kıymetli ve kalbimde bambaşka yeri olan gıcık, uyuz ve egolu adama gelsin. O kendini bilir. Sen sanıyor musun bu kalp kokunu, sesini, gülüşünü, bakışını, tartışmalarımızı unutur? Ben sana söyleyeyim, bu kalp attığı sürece her zerren benimle kalacak. Onu hala çok seven ve özleyen bir kalp var. Müslüm Gürses, Yar Yar şarkısı gıcık adama gelsin, iyi yayınlar. Kara gözlü oğlum Doğu Kenan oğlu aslanım, biziz, aklın kalmasın, bir haber yok, merak etme, herkesin selamları var, seni çok seven annen. Murat abi ben kadın kapalıdan Sudenaz Karadaş yani namı der. Patron Karaca başta kıymetlim halam Gizem olmak üzere akabinde Candan. Baba Çörs iki gözüm Belgin Polat oğlu Elvan Ergün yani Tursil Elvan. Ve beşte bulunan aslan teyze Müjde Kırtay can parçam Fatma Kırtay. Ellerinizden öpüyorum anneciğim. C2'de bulunan hasta roman kızları Seda Kanlı Seren Körgülü Nafiye Buhan Gülizar Kırtay yengem. Remziye Kırtay Gamze Gül Karadaş Ezo Küleş Gül Baba Çör Seda Baba Çörse selam ediyorum. Bizim yolumuz dikenli yarım gelen bir mesaj. Baba Müslüm'den iki güzel şarkı, hareketli şarkı dinleyelim. Ondan sonra son mesajlarımızı paylaşalım. Vallahi gönlüme düştü. Neydi o sultanım? Baba Müslüm'ün sultanı bir de çay karam çok güzel. Ben de şimdi kulaklığı takayım. Bu iki güzel şarkıyı dinleyelim. Sonrasında yeri neydi? Çay karanmaydı. Evet iki güzel, Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısı sonrasında son mesajları paylaşıp müsaade isteyeceğim kardeşlerim. Hadi bakalım.

Birlik Kardeşler Ekran Birlik katkılarıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e devam ediyor. Evet, yavaş yavaş son mesajlarımızı da paylaşalım, sonrasında müsaade isteyelim. 3 tane canlarım var içeride. Kayra Karaoğlu, B8 Koğuşlan Mert canlı, B9 Bulut Efe Ergün, C4'te yatıyor. Sizleri çok seviyorum. En kısa sürede yanımda olmanızı istiyorum. Kayram, annem seni çok özledim. En kısa sürede Rabbim seni bana kavuştursun. Bir tanem Mert ve Efe, sizleri de çok özledim. Hemen gelin artık yanımıza. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B14'ten galericiler, pırlantacılar, Koğuşunan Sait Çelik, Namıdar Kürt Bedo, aleykümselam Sait kardeşim. Koğuşun adaletini sağlayan baba yarısı amcam Yalçın Öztanık, mesul yardımcısı.

0: Abi Şakran Cezaevi T1-14'te yatan aslan sevgilim Sait Çelik. Canım umarım iyisindir. Mektubum bugün elime ulaştı. Haberin olsun, aradığında konuşuruz zaten. Bir tanem, seni çok seviyorum. Kendine çok dikkat et. Beyza ve Vejo'nun sana çok çok selamları var. Yıldız Silbe'den delikanlım. Şarkısı benden sana gelsin. Sevildiğini ve beklediğini unutma sevgilim. İki tane ses kaydımız var Uçe. Zübeyir Oğuz. Zübeyir, selamını aldım kardeşlerimden. Aleyküm selam sana da. Koğuştaki tüm abi kardeşlere de sevgiler, selamlar olsun. Zübeyir Oğuz kardeşim. Hemen Uçe'nin ses kaydlarını da paylaşayım.
1: Selam aleyküm Murat abi. Ben T1-16'da yatmakta olan İrfan Özılmaz. Mehmet aleyküm abimin bugün efendim doğum günü. Mehmet Salman'ın doğum günü. Abim, doğum günün kutlu olsun. El işten eşlerine dileklerine dileklerim. İnşallah bir dakika doğum gününü ailenle sevdiklerine geçirme dileğinle. Seni seven kardeşin Tenekeli'den İrfan Özılmaz. Baro. Selam aleyküm Murat abi. Ben T1-16'dan Emin Aslan. Bugün Mehmet Salman abimin doğum günü. Yani Kaleli Uçe. Abim, doğum günün kutlu olsun. En içten dileklerimle mutluluklar dilerim. Bir dahaki doğum gününü ailenle sevdiklerini kutlamak dileğiyle. Buradan tüm B16 koğuşuna selamlar olsun.
0: Aleyküm selam kardeşlerim. Hemen şunu da kapatalım. Evet, kaldığımız yerden SMS son mesajları da paylaşacağız. Bu hafta Murat'la gönülden gönüle son programımızda Allah nasip ederse sonlandıracağız. Ben T3A7 Koçtan Gürçeşmeni Ünal Yılmaz Murat abi, senin aracılığınla geceye bir söz bırakmak istiyorum. Bir aslanın kükremesi değil, azmi yenilmez yapar. Ne kadar yaralı olursa olsun aslanlar, onu hafife almayın. Aslanın yuvasına giren çakalın akıbeti parçalanmaktır. Dosta düşmana bin selam olsun. Ben Gürçeşmeni Ünal Yılmaz. Ben Kardelen Nilay Yılmaz, T1-B9'da yatmakta olan Can Polat radyo başına. Aslan kardeşim, her gecenin bir sabahı vardır. Aslan yattığı yerden belli olur. Özgür günler yakın. Canını hiçbir şey için sıkma. Her daim arkanda ve yanındayım canımın içi. Seni çok ama çok seviyorum dostum Kardelen. Murat abi, kardeşim için Romantik Erhan'dan çalar mısın güzel bir şarkı? Merhaba, T-Tipi C6 koğuşundan aslan kardeşim Osmancan Oğuz. Ayrıca Berhan Teğliman ve arkadaşlarına selamlar. Canım kardeşim, seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol ablan. Merhaba, T-Tipi'nde yatmakta olan eşim Yusuf Sene. Gelsin bu şarkı Uğur Karakuş'tan Nazlıcan. Şarkısı Arman olsun. Gönderen Aslı. Ben T3A7 koğuşundan Hamza Önay. Selamünaleyküm lider. Aleyküm selam Hamza kardeşim. Öncelikle can dostum Muhammed Çağran başta olmak üzere Muhammed Batan, Yusuf Bayram, Ramo, Birlik Eyüp Sen, Süryani Ramo, Cesur Ergon, Marco Kuruçay ve Ahmet Gülçin abime bin selam olsun. İsmini sevmadım, tüm dostlara da selamlarım. Bakidir sizleri seven Hamza Önay. Murat abim, ben T3A7 koğuşundan Hamza Önay. Buradan abi dost kardeşlere seslenmek istiyorum. Öncelikle can kadar değerli olan abilerim Fırat Gökmen, Yunus Ersoy, Sardar Budak, Berat Kurtay, Sedat Bulut, Ramazan Yıldırım, Hakim Bal, Kadir Düztaş ve can yoldaşlarım Ünal Yılmaz ve Şahin Bekten abime bin selam olsun. Sizleri seven Hamza Önay. Murat kardeşim, ben Gediz'den Nurullah Önay, canımdan çok sevdim. İlk göz ağrım Gediz'in sevilen delikanlısı Hamza Önay'a sesleniyorum. Sevgilerimi ve dualarımı iletiyorum. T3A7 koğuştaki tüm güzel dostlara selam ediyorum. Rabbime emanet ediyorum. Hayırlı geceler Hamza Önay, seviliyorsun. Ben İzmir Buca'dan Hazal, Ahmet Gülçin'e Kıvırcık Ali'den Ah Kardeş şarkısını armağan ediyorum. Sayfamı yenileyim. Varsa paylaşalım. Evet, bu mesajlarımızı da paylaşalım hemen. Şakran T3'te yatmakta olan İbrahim Kaya, aslan fedakar yürekli babam. Arıyorsun düşmüyor, parayı da yatırdık olmuyor. Biz iyi, sen de iyi olmanı diliyoruz. Seni her şeyden herkesten çok seven çocukların. Abi bir de İbrahim Tatlıses'ten Ayazdır Geceler babama armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T3A7 Koçtan Gürçeşmeli Ünal Yılmaz. Aleyküm selam Ünal kardeşim. Buradan kadın kapalı da yatmakta olan canım eşim Yağmur radyo başına. Herkesin bir hikayesi vardır. Kimi etine kazır hikayesini, kimi kağıda, kağıt yanınca, et gömülünce hikaye biter. Bu şarkı da benden, canımdan çok sevdiğim eşime gelsin. Orhan Esen'den Bizi Ölüm Ayırır.

seni seven kocan Ünal Yılmaz. Murat abi senin güzel sesinden Müslüm Gürses'ten Vefasız Alem'i söylersen sevinirim Murat abi. İyi yayınlar sağ olasın Ünal kardeşim. Murat abi ben Naz. Şakranti 2C1 koğuşundaki sevgilim Burak Özkul'a buradan sevgilerimi ve özlemimi gönderiyorum. Aramızda mesafeler olsa da kalbimin sana olan yolu hiç kapanmadı. Seni her gün biraz daha özlüyorum. Sen beni yanlış anladın. Seni çok seviyorum. Pazartesi aramanı bekliyorum. Şakran T1'de atmakta olan Kerim Bice'ye. Sıradaki tüm şarkılar armağan olsun. Sanıyorlar ki bir daha çiçek açmayacağız. Allah'a yemin olsun ki bu bataklıktan çıkıp en güzel çiçekleri biz açacağız. Can yoldaşım Biricik. Sevgilim kendine iyi bak. Aslansın sen. Aslan gibi bir gün kavuşacağız. Her şey geçecek. Bu günleri unutacağız. Çok seviyorsun. Bunu unutma. Selam Murat abim ben Şakran A5 koğuşundan Nezahat resimci sağ ol aleykümselam kız kardeşim. Aşkım kocam seni çok özledim. Duvarlar aramızda olsa da gönlüm gönlüne emanet seni seviyorum kocam. En yakın zamanda evimizde olacağız kıymetlim Allah'ıma emanetsin. Abim bize Dino'dan Dilem'in şu şarkısı çalar mısın? Şakran kadın kapalıda olan Burcu küçük çıplak canım bacım sen benim öz kardeşimsin bunu unutma az kaldı bu günler geçecek sesini duyamasak da orada kendine çok iyi bak Kerim'in de seni çok iyi bak Kerim'i de seni de bir gün oradan alacağım dört gözle bekleniliyorsunuz sıradaki şarkılar sana sizsiz hayat çekilmiyor ama bitecek unutma biz neleri atlattık bunu da atlatacağız. Ben A5 koğuşundan Bursalı Pervin, canımın yarısı Sedef Nur Aşkıner ile gece bir söz bırakmak istiyoruz. Silahlar patladıktan sonra mermiler saygı duymaz, gülüşlerimiz dert olmuş, daha bunun kahkahası var. Şenol Evgi'den hala mı çekemiyorsunuz şarkısı armağan olsun. Murat abi Şakran T1'de yatan canım eşim Kerim Bice. Bugün batarsa güneş yarın yeniden doğar, her gecenin sonunda bir sabah vardır. Sevdiğim elbet bir gün her şey çok güzel olacak. Oğlun ve ben seni çok seviyoruz. Uygar Danay'dan sensiz yapamıyorum. Armağan olsun. Şakran'da olan canlarım Kerim Bice, Burcu Küçük Çıplak, Esra Bice, Mehtap Küçük Çıplak size oralar yakışmıyor. Elbet geçecek. Bu günler zor elbette ama geçecek. Sıradaki şarkılar size armağan olsun. Evlatlarınız bakılıyor burada. Merak etmeyin. En kısa sürede inşallah kavuşursunuz. Dudu, ben Dudu, sizi seviyorum. Her şeye rağmen. SMS mesajlarınız bu kadar kardeşlerim. Murat abim, hayırlı geceler. Bugün çok mutsuzum. Sevgilime, sevdiğime çok ihtiyacım oldu. Bugünlerde yüzüne hasret kaldım. Çemberimde Gül Oya, Batuhan Coşkun ve bütün koğuş arkadaşlarına selamlar olsun. Böyle bir mesaj gelmiş. Batuhan, evet Batuhan kardeşim, Batuhan Coşkun. Var mı başka? Kimsenin hakkı üstünüze kalmasın. Evet, bugünlük ve bu haftalık bu kadar. Kardeşlerim, abilerim, ablalarım, kız kardeşlerim. Var mı tekli mesajımız? Ona da bakalım. Yok. Hepinizi çok seviyorum. Bu vaktin tüm güzelliği sizlerle sevdiklerinizle olsun. Hepinize cümlenize sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Rabbim gönüllerinizi her daim sevindirsin. Bu kardeşiniz için de dua etmeyi unutmayın. Pazartesi günü ölmez de sağ kalırsam inşallah yine aynı saatte saat 8'de huzurda olmayı nasip etsin Rabbim. Kendinize çok ama çok iyi bakın hemen gitmeden şu sistemi de bir açıp kapatayım. Ben gittikten sonra kapanmasın. Hemen şunu bir tıklayalım. Şöyle bir açalım bakalım. Açılsın hemen bir 15-20 saniyelik bir sessizlik. Şunu da şöyle bir yapalım. Saat 3'e kadar dinleyebileceğiniz birbirinden güzel şarkılar sıraladım. Evet, hoşça kalın. Rabbim emanetsiniz.

Hedef alıp vursan da özenli sözlerin oklarıyla. Süslemeyeceğim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmeyeceğim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala. Ateş et arka arkaya aşk. Beni tara. Bitsin. Hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım, yaralarım çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi. Gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki onu kirletmeyeceğim seninle.

0: Neden bana sımsıkı sarıldın bugün? Söyle neden?
1: Çünkü seni hala diller gibi seviyorum Dil. Çok uğraştım seni öldürmek için. Seni kalbimden, aklımdan, aldığım her nefesten silmek için. Ama yapamadım, beceremedim. Ama sen benim canımı çok yaktın. Seni seviyor olmaktan korkuyorum artık Dil. Anlamıyor musun? Sana seni sevdiğimi söylersem tekrar silahını kafama yaslayacağız. Tekrar kalbimi yalanlarında delik deşik edeceksin. Tekrar beni soğuk hapishane köşelerinde sensiz, gözlerinsiz, aşksız, sevgisiz bırakacaksın.

El ele tutuşup gezdiğimiz o sokaklarda geziyorum bazen. Ay ve yıldızlar aydınlatmıyor sanki eskisi gibi. Yağan yağmur taneleri kafama vuruyor bir kaya gibi. Oyun oynayan çocuklar bile güzel bakmıyorlar eskisi gibi. Onlar bile çözdü bu garip halimi. Ya falımıza bakan ablaya ne demeli? O bile şaşırdı, görmeliydin halini. Uzun lafın kısası gitmiyor be gülüm. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Sen yoksun ya, güneş doğmuyor bir türlü. Hep gece, hep karanlık. Halbuki sen olsaydın musmutlu yaşardık. Bilirsin sensiz asla yaşayamam. Bilirsin bu acıya dayanamam. Sen yoksun ya mahalle sessiz bu akşam. Sen yoksun ya sokaklar bomboş bu akşam. Sen yoksun ya ne tadım var ne tuzum. Kafamda biraz çakır bu akşam. Ama şunu unutma ya. Dünya küçük elbet, hesaplaşırız. Dünya küçük elbet, elbet karşılaşırız.

kurumuş kuyunun suyu. İncirin sütü çoktan çekilmiş. Bir zamanlar dünya sandığım bahçeyi ayrıkotlar, dikenler büyümüş. Kapıdaki çıngırak kararmış nemden. Atnalı ve sarımsak duruyor ama. Oğlum, mektup yaz diyen sesin hala kulaklarımda. Anne ben geldim. Ağdaki balık, bardaktaki su kadar umarsızım. Dizlerin duruyor mu başımı koyacak? Anne, ben geldim.

Anne, ben geldim. Üstüm başım uzak yolların tozlarıyla perişan. Çoktan paralandı ördüğüm kazak, üzerinde yeşil nakışlar olan. Anne, ben geldim. Yoruldum artık her yol ağzında kendime rastlamaktan. Hep acılı, sarhoş ve sarsak şiirler çırpıştıran bir adam. Kurumuş kuyunun suyu, incirin sütü çoktan çekilmiş. Bir zamanlar dünya sandığım bahçeyi ayrı kotları, dikenler bürümüş. Kapıdaki çıngırak kararmış nemden. Atlalı ve sarımsak duruyor ama. Oğlum, mektup yaz diyen sesin hala kulaklarımda. Anne, ben geldim. Ağdaki balık, bardaktaki su kadar umarsızım. Dizlerin duruyor mu başımı koyacak? Anne, ben geldim.